0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet.
0: Nasılsın, iyi
1: çok
0: misin?
1: teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Sağ ol, bizler de çok iyiyiz. Gelmene sevindik. Bizim
1: Çok
0: programımızda
1: teşekkürler.
0: sesinle, müziklerinle, bestenle
1: Çok sağ
0: seni
1: olun.
0: ağırlayacağız. Programımızın başında bir türküyle başladık. Bir fotoğraf eşliğinde. Sayın İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarını
1: Çok sağ
0: paylaşıyoruz ve
1: olun.
0: o fotoğraflarla beraber müzik yapıyoruz. O anı yaşıyoruz. Aynı onun o anda çektiği fotoğraflar gibi.
1: Çok
0: Nasıl?
1: çok güzel, çok güzel bir konsept olmuş. Kıymetli müzisyen arkadaşlarım ve siz çok güzel icra ettiniz
0: Sağ ol.
1: eseri.
0: Çok teşekkür
1: Evet.
0: ederiz. Peki Beray'cığım, hangi eserle başlayalım?
1: Selanik türküsü olan Bülbülüm Altın Kafeste'yi icra edeceğim.
0: Tamam, peki arkadaşlarımızla beraber ben de sana eşlik edeceğim. Dinleyelim.

0: Feraycığım ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Biz de sana eşlik ettik. Çok da güzel
1: Çok
0: yorumladın.
1: sağ ol.
0: İkimiz de İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı
1: Evet.
0: mezunuyuz. Tabii sen bizlerden çok sonra başladın ve devam ettin. Biraz anlatır mısın okul durumunu? Ne zaman başladın, ne zaman bitti, hangi bölümden mezunsun?
1: 2008 yılında Türk Musikisi Devlet Konservatuarı İTÜ Ses Eğitim Bölümü Sanat Müziği girişliyim 2013'te bitirdim.
0: Evet.
1: 2008

0: 2013 yılları arasında.
1: Harika.
0: Evet.
1: Bir türküyle başladım, bir sene türküsü. Ama sen esasında
0: Evet.
1: Türk Sanat Müziği bölümü mezunusun. Branşın o daha
0: Evet,
1: doğrusu.
0: branşım
1: Ama
0: sanat
1: türkü
0: müziği.
1: dersleri de aldınız tabii.
0: Evet.
1: Repertuar dersleri. Harika. Şimdi biz bir türküyle, bir beste daha doğrusu, bir Lütfü Gültekin bestesi, Bir Gönüle Aşk Girince eseriyle devam edelim.
0: Çok güzel.

0: Yüreğinize sağlık. Çok güzel
1: Sağ ol.
0: icra ettiniz.
1: Teşekkür ederiz. Ozan'la beraber müzik çalışmalarınızı yapıyorsunuz.
0: Evet, Ozan Sarıboğa'nın, eşim Ozan Sarıboğa
1: Evet.
0: prodüktörlüğünde 6 single'ım yayınlandı. Çalışmalara devam ediyoruz.
1: Ozan'ı ben çok uzun yıllardan beri tanıyorum.
0: Evet.
1: Çocukluğundan beri tanırım. Hatta bir televizyon programına konuk olmuştuk, beraber denk gelmiştik. O zaman belliydi yani, bir cevvalliği vardı. Şimdi artık aranjör,
0: Evet.
1: prodüktör. Kendi projeleri var, senin projelerini beraber yapıyorsunuz. Şanslısınız, o da şanslı, sen de çok güzel bir şey.
0: Evet, okul arkadaşım zaten İTÜ'den.
1: Harika, doğru.
0: Evet, aynı dönemdeyiz Ozan'la.
1: Başarılarınız daim olsun
0: Çok
1: Ozan'cığım.
0: teşekkürler.
1: Peki hangi eserle devam ediyoruz?
0: Şimdi Raz şarkı Geçsin Günler Haftalar eserine icra edeceğim. Bestesi Erol Sayan'a, yine güftesi Behiç Enis Koryüre'ye ait.
1: Hatıra diye geçen eser
0: Evet,
1: aslında, değil mi?
0: hatıra olarak
1: Peki,
0: geçiyor.
1: dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık Beray.
1: Çok teşekkürler.
0: Harikaydı.
1: Çok sağ ol.
0: Türküleri güzel yorumluyorsun, sanat müziğini
1: Ay
0: güzel
1: hocam çok
0: yorumluyorsun.
1: sağ ol. Çok teşekkürler.
0: Bestelerin de var. Belki biraz sonra bir tane dinleyeceğiz o bestelerinden de. Ama ondan önce ben Ahmet Kaya ile çalıştığım dönemlerde Ahmet abiden duyduğum bir eser vardı. Sana gelmek istiyorum diye. Türkü formasında bir beste. Ali Baba'ya ait. O eseri çalıp söyleyeceğiz. Sen de bir dinle bakalım.

0: Evet Beraycığım, demin bahsetmiştim biraz, senin bestelerin var ve bu programda da sanırım bir tane okuyacaksın.
1: Evet.
0: Nedir? Biraz bestelerinden, çalışmalarından biraz bahseder
1: Bu
0: misin?
1: 5. single'ım Giden Bizdik. Bunda bir hikayesi var, dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.
0: Of.
1: Cihan Unat hocam. Müzik
0: Geçmiş sağ
1: eğitim
0: olsun.
1: hayatıma yön veren isimdi. İstanbul Teknik Üniversitesi yolunda cesaretlendiren isimdi. Onları da buradan anıyorum. Arkadaşımın adı da Gizem Çolaker'di.
0: Rahmet dileyelim.
1: Çok teşekkürler. Yani iki kayıp üzerine çıkan bir şarkı.
0: Peki dinleyelim o zaman.

0: Ağzına sağlık Beray.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok güzel bir eser. Beste çalışmalarına devam et. Zaten Ozan da yanında. Beraber çok güzel şeylere devam edeceksinizdir. Artık programımızın sonuna geldik.
1: Çok teşekkürler. Ben kıymetli müzisyen arkadaşlarım, abim ve sizle birlikte olmaktan çok mutluluk duydum. Sağ ol.
0: Rica ederiz.
1: Yüreğinize sağlık. Yüreğinize sağlık.
0: Ben her programda onların isimlerini ve onları tekrar tanıtıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü gerçekten çok önemliler. Evet. Benim için de. Müzik hayatı içinde. Neyde Eyüp Can Açıkbazu. Davul ve perküsyonda Cem Barış Sungur. Kontrubasta Sertaç Çiğdem. Cello'da Murat Süngü. Ve değerli eşim piyanoda Ozan Sarıboğa. Ve ben Ümit Yılmaz olarak seninle inşallah yolumuz yine kesişir.
1: İnşallah. Çok memnun olurum.
0: Ve son bir eserle ve birbirinden değerli İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarıyla beraber bir Ege türküsü okuyalım. Ne dersin?
1: Çökertmeyi. Olur, çok güzel olur.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim.

0: karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı Resul Dindar.
1: Eyüp günlerceleri meyve vermeyisiniz. Geçti mi buradan yarın bana demeyisiniz.
2: Şimdi ben oraların Tarkan'ıyım.
0: Evet.
2: Ben bu...
0: Aynen. Aynen doğru söylüyorsun.
2: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim de Karadeniz'de Tarkan gibi
0: Resul gelmiş. Ama.
1: Hiçek sunmayacaklar diye yayda hornusuz olmaz. Hiçek sunmayacaklar diye ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: Sinan'la sahnede, Pazar TRT Müzik'te.

0: Hani şu meşhur devran yok mu? Gün olunca dönen. O gün ne gün olur? O devran ne zaman döner? Düşünmeden edemiyorum. Ya ben bir yerlerde bir yanlış yapıyorum. Ya da...
1: Kol bozu.
0: İçine çeşitli meyveler konulmuş. Hüzünlü bir kek gibi. Ne istiyorum ben? Ne istiyorum? Ne istemiyorum aslen? Yani...

hayır demem misal yan cebime koysanız. Ve siz her neredeyseniz işte bizler de oradayız. Boynuzunda öküzün, balığın sırtındayız. Ama

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bir beraber söyleyelim mi şunun nakaratını? Sevmiyorum.

Harika.

Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, Bent Sille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçalar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız?
1: Mevlana, Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, bitimsel olarak. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar.
2: Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te.

0: çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

0: karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı, Resul Dindar.
1: Eyyul günacıları meyve vermeysiniz. Geçti mi buradan yarın bana demeysiniz.
2: Şimdi ben oraların Tarkanıyım.
0: Evet.
2: Ben bu...
0: Aynen. Aynen doğru söylüyor.
2: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim de Karadeniz'de Tarkan gibi.
0: Resul gelmiş. Ama.
1: Hiç eksunluşaklar diye yayda hornusuz olmaz. Hiç eksunluşaklar diye da da da da da da da da da da da da da da da da.
3: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

nedir bilir misin? Derdin varsa çekmesini bileceksin. Mutlu olduğun günlerde de sallamasını bileceksin. Ama sen sen ol, hiçbir zaman dostunu üzmeyeceksin. Hayatta sana bu dersi versin be. Her şey sen...

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

açtım, sensiz de yaşadım. Yalvarmadım hiç kimseye, Allah'a inandım. Yolları açtım, sensiz de yaşadım.

0: Aysel. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Kanun çalıyorum. Kanunumun bir adı var. Adı Zühre. Onunla konuşmayı çok seviyorum. Okulumdaki bazen solo konserlere çıkıyorum.
1: Son, iki, üç.
0: Ailemde müzisyen olan babam var. Babamla birlikte müzik yapmak çok güzel, özel bir duygu.
2: Tepe karlı tepe yaylalar.
3: Tatlı notalar yarın TRT Müzik'te.

genelde benim müziğim için huzurlu ama hüzünlü derler böyle. Yani hüznümüzü huzurla buluşturduğumuz, üzüntüden korkmadığımız, kaçmadığımız ve açıkçası onu da dışlamadığımız bir yerden onu alıp kucaklayıp hayata devam etmeye dair ve hayatın içindeki o duygularla barışmaya dair böyle birkaç şarkım var.

0: bol bol sosyal medyada paylaştım. Ben bu şarkıları yazıyorum dedim ve bu ufak ufak fark edilmeye başladı. Bir yavaş yavaş insanlar da, beni dinleyen insanlar da arttıkça ve onlarla da iletişime geçtikçe o kitle böyle üstüne koyarak tatlı tatlı büyümeye başladı.
1: Melike ile Müziğin Ritmi yarın TRT Müzik'te. Hayatını Türk Halk Müziği'nin önemine anlatmaya ve icra etmeye adayan Türk Halk Müziği'nin en önemli isimlerinden biri olan Nida Tüfekçi, 1929'da Yozgat Akdağ Madeninde doğdu. 1953'te

Ankara Radyosu'nun sınavını kazanarak Yurttan Sesler Korosu'nda çalışmaya başlayan Nida Tüfekçi, TRT İstanbul Radyosu'nda ve TRT Erzurum Radyosu'nda da muhtelif görevler aldı. Binlerce türküyü derleyip kayda alarak Türk Halk Müziği repertuarına kazandıran Nida Tüfekçi, 1962'de eşi Neriman Altındağ Tüfekçi ile birlikte Yurttan Sesler Kadınlar Topluluğunu kurdu. 18 Eylül 1993'te aramızdan ayrılan saz çalış tekniği ve güçlü sesiyle öne çıkan Nida Tüfekçi, hocası Muzaffer Sarı Söze'nin izinden giderek, halk ezgilerinin koro ve saz ekipleriyle toplu bir şekilde icra edilmesi prensibini yaymaya çalıştı.

Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk. Sazları olmasa da sözleriyle, ezgileriyle anlatırlar hikayelerini. Her ninnide bir ana sesi, her ağıtta bir milletin hafızası gizlidir. Ve şimdi Gagavuz Türklerinin yaşattığı bu özgün kültürün izinde bir kez daha yola koyuluyoruz.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız. Türk yurtlarından uzakta olmalarına rağmen dillerini, kimliklerini ve kültürlerini yaşayan ve yaşatan bir toplum Gagavuzlar. Hepinize Gagavuzya'dan merhabalar.

0: Canım. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ilk defa gelmiş olmamıza rağmen sanki çok uzun yıllardır burada yaşıyormuşuz gibi hissettiğimiz Gagavuz Özerk bölgesinin başkenti Komrat'tan sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, sol tarafımda çok kıymetli Maria Hanım bizlerle. Sağ tarafımda da Andrea abi diyorum. Andrea abi bizlerle efendim. Kadınca grubunun çok kıymetli solistleri. Onlarla sohbet edeceğiz. Neler yapıyorlar? Onları biraz tanıyacağız. Maria Hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Evet, ben Maria Kısa. Ben Kadınca'nın grubun öndürücüsüyüm. Müzikle çoktan ilgileniyorum. Ve ben hem solist de.
0: Evet, solist olarak çalışıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda başkanısınız. Evet. Sağ tarafımda Andrea Bey var. Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
2: Ben Andrea Stoyanoğlu. Ansamblin şarkıcıyım. Ansamblde dil çok vakit çalışıyorum ki ben başka yerde çalıştım. Marina'yla beraber çok yıllar oldu. Bir 35 yıl galiba tanışıyoruz. Beni Maria çekti bu orkestraya. Evet. Dedi Andrea, gel de güzel sesin var, gel de çal bizimle. Gittim. Hem teşekkür ederim size, siz geldiniz. Bile bir uzun yol yaptınız. Buldunuz vakit, bile bir güzel program kurdunuz bize. Seviniyorum hani biz Gagavuz Türkleriyiz. Evet. Bizim kanımız bir, Allah bilir neyse bizim kanımız ama dilimiz bir.
0: Evet, evet.
2: Biz birbirimizi nerede de gitme her zaman bulacağız.
0: Beraber olacağız beraber inşallah. Olacağız, evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Peki güzel şarkılar dinlemek istiyoruz. Gagavuz Türklerinin kültürünü, sanatını dinlemek, görmek istiyoruz aynı zamanda. Bir güzel şarkıyla başlasak ne dersiniz? İlk şarkı hangisi?
1: Oglan.
0: Oglan şarkısı. Peki buyurun.

0: Gagavuzların geleneksel şarkılarından çok güzel iki örnek dinledik. Oglam ve Güzel Yaşamak. Gerçekten çok güzel anlattığınız şarkı içerisinde nasıl yaşamak gerektiğini, güzel yaşamayı anlattınız. Maria Hanım da sağ olsunlar, Oglan da sevgiyi, aşkı hem aileye hem evlada olan aşkı, sevgiyi anlattı. Çok güzel eserlerdi. Efendim Maria Hanım, peki Kadınca grubunda neler yapıyorsunuz? Biraz çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
1: Bizim grubumuzda biz çalıyoruz Gagavuz türküleri, Moldova türküleri. Şimdi başladık çalma Türk türküleri.
0: Evet, Türkiye'nin de türküleri başladı.
1: Bulgar türküleri, evet. Türküleri. Biz de grubumuzda çok müzisyen var. Hepsi onlar profesyonel. Müzikant.
0: Solistler var.
1: Dört. Evet. Dört solist var.
0: Balet var dedin galiba.
1: Balet, balet var. Evet.
0: Dolu dolu programlar yapıyorsunuz.
1: Çok güzel programları yaparız. Evet. Çıkarız konsertlere çok. Bizde konsertler var. Biz çoktan gittik Türkiye, Bulgarya, Bulgaristan'a, başka şehirlere de gittik.
0: Evet, uluslararası programlara gidiyorsunuz.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Tebrik ediyoruz. Gerçekten arkadaşlarımız çok profesyonel. Şimdi Gagavuz türküleri çok güzel.

Çok hoşuma gitti ama ben de bu programa özel Türk sanat müziği şarkıları söylemek istiyorum. Ne dersiniz? Bizim Türk sanat müziği şarkılarından örnekler seslendirsem olur mu? Peki.

0: Orhan Bey, çok sevindim hani söylediniz böyle türküyü, çok güzel. Sözleri de güzel, sizin sesiniz de çok güzel.
1: İnşallah siz de bizi unutmazsınız. Şarkı duydum ki unutmuşsun, gözlerimin rengi neydi? Sizin söylediğiniz o güzel şarkılardan sonra ben de bizi unutmamanız için duydum ki unutmuşsun okumak istedim. İnşallah unutmazsınız.
0: Unutmayın.
1: Peki. Efendim, yani o kadar şarkılarımız birbirine benziyor ki, kültürümüz o kadar çok benziyor ki, dediğim gibi kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Duygu bir. Geleneklerimiz çok benziyor. Yemeklerimiz benziyor. Aile hayatına baktığımız zaman saygı, sevgi konusunda çok benzerliklerimiz var. Ve özellikle şarkılar bizi aslında daha çok birleştiriyor. İşte biz duydum ki unutmuşsun dedik. Unutulmamak üzere inşallah. Ama sizler ne söyleyeceksiniz? Biraz da sizleri tekrar dinlemek istiyoruz efendim.
0: Ben söyleyeceğim türküyü, Can Tatlı.
1: Can gerçekten tatlı. Hiç kimse tatlı vermek tatlı istemez. Tatlı. Peki. Siz efendim? Komrad.
2: Komrad, benim kasabam. Güzel yaşamak. Bu şarkıları ben kendim yazdım.
1: Değil mi?
2: Evet, o benim kendi türkülerim ben. Çok kendim iyi. Bunları yazdım.
1: Komrad için çok iyi olmuş abi.

Yaşasın benim kasabam, burada dostlarım kim kardeşlerim, bütün sen selam. Mutlu kim güzel yaşa benim kasabam. Hey hey hey hey hop.

var mı bu senden güzel? Benim balık benim kaşlarda, yok bu dünyada senden güzel.

0: Efendim Can Tatlı ve Benim Kasabamı dinledik. Gerçekten Gagavuzya'yı tam anlamıyla Komrat'ı anlatan güzel eserlerdi. Çok keyifle, mutlulukla dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Programımızın da sonuna geliyoruz. Maria Hanım, neler söylemek istersiniz?
1: Biz çok sevindik hani siz buraya geldiniz. Dinledik sizi, sizin güzel sesinizi, sizin güzel laflarınızı türküden. Hem biz isteriz söyleme hani bütün Türk kardeşlerinize çok büyük selamlar göndeririz. Size hepsine sağlık, bereketli olsun her şey.
0: Gönlünüz olsun.
1: evet, gününüz açık olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bütün buradaki dostlara çok selam, sevgi gönderiyoruz. Evet.
2: Sağ olasınız. Pek güzel bir iş yapıyorsunuz. Sağ olun geldiniz. Bizi de bir gün göstereceğiniz Türkiye'de insan bizi de görsün. Bizim memleket güzel aydırız ileri doğru. Devam edeceğiz. Durgun mucuz hiç.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok memnun olduk. İnşallah burada her zaman kültürünüz, kimliğiniz yaşasın. Hep sizlerde var olun. Kıymetli izleyenler, Türk yurdu Gagavuz Özerk bölgesinde Komrat'taydık. Gagavuzların gerçekten birbirinden güzel şarkılarını, türkülerini sizlerle paylaştık. Kültürlerini paylaşmaya çalıştık, duygularını paylaşmaya çalıştık ve bir olduk, beraber olduk, kardeşçe çok güzel anlar yaşadık. Tekrar görüşmek üzere, müzikle kalın, hoşça kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.
1: Aman aman ay aman şu kızların elinden olup dur halim yaman şu kızlar.
0: Bu gece 1984 yılında yayın hayatına başlayan bir müzik programı. Yapımcılığını Kayhan Öztepe'nin, yönetmenliğini ise Cengiz Baysal'ın üstlendiği programda dönemin en sevilen sesleri, en sevilen şarkı ve türküleri var. Ayda bir kez ekrana gelen bu müzik dolu programın sunucusu Nüket Duru.
2: Bize söyleyeceğin türküleri anons edebilir misin?
3: Tabii Nüketciğim. İlk türkümüz Aşık Beyhani'den alınan bir Erzincan türküsü.
2: Teşekkürler, seni dinliyoruz Huri.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Programa böyle keder dolu bir türküyle başlayarak sizi üzmek istemezdik. Bu gecenin 1984 yılında ekran serüvenine başladığını, o yıl doğanların şimdilerde 40 yaşına bastığını düşününce zaten hüzünlenecektiniz. Elden ne gelir? Zaman çok hızlı geçiyor.

Bu gece türkülerle, şarkılarla müzikseverleri ekrana bağlayan bir yapım. Erzincan yöresine ait Yolumuz Gurbete Düştü adlı türküyü seslendiren hanımefendi ise Huri Sapan. Genç izleyicilerimiz belki bilmez, Huri Sapan 70'li ve 80'li yılların en sevilen seslerinden. Oynadığı filmler de var, albümleri de. Sayıları çok değil ama Huri Sapan'ın seveni çok. Huri Sapan sevenlere, sesini özleyenlere, adını duyup da kendisini ekranda hiç görmemiş genç izleyicilerimize armağanımızdır.

0: Evet sevgili seyirciler, bu unutamadığımız şarkı Selçuk Ural'a aitti. Hoş geldin Selçuk.
1: Hoş bulduk Ege.
0: Bu gece bize neler söyleyeceksin?
1: İlk şarkım Affet, sözleri Mustafa Alpakut'a, düzenlemesi Osman İşmen'e ait. İkinci şarkım Şarkılı Kahve'nin şarkıcısı, beste Sezen Aksu, söz Aysel Gürel.
0: Seni dinliyoruz.
2: Selçuk Ural programda iki şarkı söyleyecekmiş ama biz sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı Sezen Aksu bestesine dinleyelim istedik. Şarkının adı Şarkılı Kahve'nin şarkıcısıymış. Minik Serçe'nin günümüzde az bilinen bu eseri Selçuk Ural'ın 1981 yapımı Sevdalıyım adlı albümünde yer alıyor. Selçuk Ural güzel sesiyle ve yakışıklılığıyla bir dönemin Tarkan'ıdır efendim. Biz söylemiyoruz. Bir gazete röportajında kendi söylemiş. Bu gece gibi iddialı bir yapıma da dönemin mega starlarını konuk etmek yakışır. Yaşı genç.

Müzikseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu gece sanat müziği tutkunlarını hiç unutur mu? İşte Gönül Yazar, işte sevenlerine ulaştırdığı o güzel şarkı. Aman Doktor. Evet.

Gönül Yazar Ege Ses Kraliçesi yarışması birincisi seçildiğinde 15 yaşındadır. Henüz yıl 1952. Bu onun bol müzikli, çok sinemalı sanat yaşamının da başlangıcı olur. Gönül Yazar'ı tanımayan bir kuşağı biz hiç tanımıyoruz efendim. Bir dönemin değil, her dönemin ünlüsüdür Taş Bebek. Şu zarafet, şu güzellik hiç yıllara yenilir mi?

0: Kolay gelsin. Hanım gelin. Mikrofonu unutmuşsunuz galiba.
1: Geldiniz mi? Evet. Sağ olun. Güzel. Bu gece bize neler söyleyeceksiniz Sayın Ömerşan?
0: Önce bir deyiş takdim ediyorum. Bu dünyanın devranına aldanma gönül aldanma. İkinci türkümüz Ankara yöremizden. Su gelir güldür güldür, gel de yar beni güldür.
1: Sizi dinliyoruz.
2: Bize biraz neşe gerek, enerji gerek. Biliyoruz Ankara yöresine ait bu hareketli türkü hepimize iyi gelecek. Su gelir güldür güldür. 80'lerde bu türkünün söylenmediği bir müzik programı düşünülmezdi bile. Bu gece izleyicileri için Ömer Şan seslendiriyor. 2010 yılında yitirdiğimiz sanatçı seslendirdiği türkülerle hafızalarda, anılardadır.

1984 yapımı Bu Gece adlı müzik programı ayda bir kez ekrana gelip müzikseverlerin gönüllerini fethetmeyi başarmış. Çünkü program konukları iddialı isimler. Seslendirilen eserlerse en sevilenler. O yıllarda Emel Sayınsız bir müzik programı mı? Olabilir mi hiç? Düşünülemez bile. Hayranları çok üzülür, çok kızar. İşte sevilen sanatçının konuk olduğu o çok özel dakikalar.

Televizyonunu yeni açan izleyicilerimize küçük bir hatırlatma. 1984 yılında yayımlanan Bu Gece adlı müzik programından söz ediyorduk. Programın güzeller güzeli konuğu Emel Sayın, güftesi Şafak Atayman'a, bestesi Bilge Özgen'e ait bir eser söylüyor. Gökten yağmur değil, sevgiler yağsın. Emel Hanım 1986 yılında Yağdır Mevlam Su adlı bir şarkı seslendireceğini ve bu şarkıyla ortalığı kasıp kavuracağını henüz bilmiyor. Gökten sevgiler de yağsın, bereketli yağmurlar da. İkisi de kabulümüz Emel Hanım. Siz yeter ki o güzel sesinizle arzunuzu sık sık bildirin.

Bu gür sesli beyefendiyi tanıdınız mı? Çetin Alp. 2004 yılında aramızdan ayrılan yorumcunun müzik kariyeri 70'lerin başında Altın Ses yarışmasını kazanmasıyla başlıyor. İlk 45'liyle altın plak kazanan Çetin Alp, Son Defa Görsem adlı ikinci plağıyla da büyük ses getirmiş. Şu anda o şarkıyı dinliyoruz zaten. Yaşadıkça yaşanmaz olurdu bu dünya. Çetin Alp'i başka nasıl tanıtsak? Hah, opera. 1983 Eurovision şarkı yarışmasında Opera adlı şarkıyla temsil etmişti ülkemizi. Sonucun sanatçımızı ne kadar üzdüğünü tahmin etmek zor değil. Biz onu bu duygu dolu şarkılarla hatırlamak istiyor ve öyle de hatırlıyoruz.

sunucusu Nükhet Duru. Kendisi hiç şarkı söylemesin mi yani? Sunucu diye konukları ve eserleri anons edip kenara mı çekilsin? Olur mu hiç öyle şey efendim? Söylemiş elbette. Sizler 1984'ten yankılanan bu güzel sesi dinlerken biz de veda edelim. TRT arşivindeki birbirinden özel müzik ve eğlence programlarını hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: Akşam Sefası bu akşam TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

aşkın bahrına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen,

hayatını Türk Halk Müziği'nin önemini anlatmaya ve icra etmeye adayan Türk Halk Müziği'nin en önemli isimlerinden biri olan Nida Tüfekçi, 1929'da Yozgat Akdağ Madeninde doğdu. 1953'te TRT Ankara Radyosu'nun sınavını kazanarak Yurttan Sesler Korosu'nda çalışmaya başlayan Nida Tüfekçi, TRT İstanbul Radyosu'nda ve TRT Erzurum Radyosu'nda da muhtelif görevler aldı. Binlerce türküyü derleyip kayda alarak Türk Halk Müziği repertuarına kazandıran Nida Tüfekçi, 1962'de eşi Neriman Altındağ Tüfekçi ile birlikte Yurttan Sesler Kadınlar Topluluğunu kurdu. 18 Eylül 1993'te aramızdan ayrılan saz çalış tekniği ve güçlü sesiyle öne çıkan Nida Tüfekçi, hocası Muzaffer Sarı Söze'nin izinden giderek, halk ezgilerinin koro ve saz ekipleriyle toplu bir şekilde icra edilmesi prensibini yaymaya çalıştı.

dünya fanidir. Sakın aldanma. Mağrur olup tacı tahta dayanma. Yedi iklim benim diyor güvenme. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok yok.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

0: Ahmet Yıldırır'la Virtüozite bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Merhaba sevgili seyirciler. Az evvel Anadolu'da Pir Sultan Abdallah Atfen çalınan Cemil Çiçeklerin Hası adlı türküyü seslendirdik. Bu türküden de anlaşılacağı üzere bu programımızda Pir Sultan Abdal'ın şiirleri ve türkülerini seslendireceğiz. Pir Sultan Abdal 16. yüzyılda Sivas'ta dünyaya gelmiş. Kendisinden sonraki sanatçılar üzerinde büyük etkiler yaratmış. Önemli bir şair. Bu programımızda Milat Salmani hocamız Pir Sultan Abdal'a ait birbirinden güzel şiirler seslendirecek. Şimdi bu şiirlerin ilkini seslendirmek üzere sözü Milat Salmani hocamıza bırakıyorum. Buyurun kıymetli hocam.

Gönül, niçin ahvalimi bilmezsin? Yürekte yaralar türlü türlüdür. Öğüt versem öğüdümü almazsın. Yürekte yaralar türlü türlüdür. Esme zülüflerin yellere karşı. Bülbül figan eyler güllere karşı. Gel beni ağlatma ellere karşı. Yürekte yaralar türlü türlüdür. Ah neyleyim, karşımızda ölüm var. Ah neyleyim, karşımızda ölüm var. Ölüm dedikleri kanlı zalim var. Ne ağlayıp ne gülecek halim var. Yürekte yaralar türlü türlüdür. Pir Sultan Abdalım,

0: Pir Sultan Abdal'ım, ben de böyleyim. Emir haktan geldi, kime ne diyeyim? Derdim çoktur, hangi birin söyleyeyim? Yürekte yaralar türlü türlüdür. Yürekte yaralar türlü türlüdür.
1: Ne güzel bir icra oldu. Çok teşekkür ediyoruz sevgili hocam, sevgili Ercan. Bu güzel icra için tekraren teşekkür ederim. Pir Sultan Abdal'ın mana dünyasını bize çok yakından hissettiren bir icra oldu. Programın burasında sözü müziğe bırakacağız ve Pir Sultan Abdal'ın çok bilinen bir türküsünü seslendireceğiz. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yâresi. Buyurun sevgili dostlarım.

Güzel eşlikleri için tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle Gökhan kardeşime yaptığı ara taksim için çok teşekkür ediyorum. Pir Sultan Abdal rehberliğinde çıktığımız bu yolculuğa şimdi şiirle devam edeceğiz. Geçen programlarımızda seslendirdiğimiz Pir Sultan Abdal'a ait Bu Yıl Bu Dağların Karı Erimez adlı şiiri Milat Salmani hocamız şimdi bizlere şiir olarak sunacaklar. Buyurun sevgili hocam.

Dağların karı erimez, eser bağdı sabah yel bozuk bozuk. Türkmen kalkıp yaylasına yürümez, yıkılmış aşiret el bozuk bozuk. Kızılırmak gibi çağladım aktım, kızılırmak gibi çağladım aktım, el vurdum göğsümün bendini yıktım. Gül yüzlü cerenin bağına çıktım, girdim bahçesine gül bozuk bozuk. Elim tutmaz güllerini dermeye, dilim tutmaz hasta halin sormaya. Dört cevabın manasını vermeye, sazım düzen tutmaz, tel bozuk bozuk. Pir Sultanım, yaratıldım kul diye. Zalim paşa elinden mi öl diye. Dostum beni ısmarlamış gel diye. Gideceğim ama yol bozuk bozuk. Gideceğim ama yol bozuk bozuk.

Ne güzel bir icra oldu. Gönlünüzü kattığınız için çok teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Çok sağ olun. Programımızın burada sonuna geliyoruz. Tabii ki yine bir şiirle veda edeceğiz. Sözü Milat Hocam'a devretmeden önce bizi dinlediğiniz ve kadim şairlerimiz öncülüğünde çıktığımız bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalınız.

kul olayım kalem tutan eline. Katip, ahvalimi şaha böyle yaz. Şekerler ezeyim şirin diline. Katip, ahvalimi şaha böyle yaz. Allah'ı seversen katip.

böyle yaz. Dünü gün ol şaha eylerim niyaz. Umarım yıkılsın şu kanlı Sivas. Katip, ahvalimi şaha böyle yaz. Sivas ellerinde zilim çalınır. Çamlı beller bölük bölük bölünür. Ben dosttan ayrıldım, bağrım delinir. Katip, ahvalimi şaha böyle yaz. Münafıkın her dediği oluyor. Gül benzimiz sararıban soluyor. Gidi Mervan şad oluban gülüyor. Katip, ahvalimi şaha böyle yaz. Pir Sultan Abdalım, hey Hızır Paşa. Gör ki neler gelir sağ olan başa. Hasret koydu bizi kavim kardeşe. Katip, ahvalimi şaha böyle yaz. Katip, ahvalimi şaha böyle yaz.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Semavi Hisler programındasınız ve bugün yine çok güzel, çok özel bir konuğum var. Sesini duydunuz, şimdi de ismini zikredelim. Çok kıymetli Muhammed Emin Ayaz. Hoş geldiniz kıymetli
1: hocam. Safa bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun. Hakka şükür sizlerle birlikte olmak, bu güzel sazende sanatçı arkadaşlarla birlikte olmak eyvallah, daha da iyi etti bize.
0: Eyvallah, şahanesiniz. Hocam sizi biraz daha yakından tanımak istiyorum. Bize kendinizi böyle bir geniş geniş anlatır mısınız? Yani neler yapıyorsunuz, vazifeniz var biliyorum ama izleyicilerimiz de bilsinler istiyorum.
1: Eyvallah, vazifeye devam ediyoruz. İsmim malumunuz olduğu üzere Muhammed Emin Ayaz. Alsancak Camii'nin müezzini olarak İzmir, şu an çalışıyorum. Alsancak. İzmir Alsancak Camii. Daha öncesinde Hisar Camii'nde bir 12 yıllık görevim oldu. Tabii Hisar Camii, İzmir, Rakım Hoca'nın camide bıraktığı kokusu, her köşesinde bıraktığı hatırası olunca içimizde küçüklükten beri aslında patlamayı bekleyen bir müzik aşkı varmış. Rakım Hoca burada tabii bizim için bir manevi önder oldu, manevi lider
0: oldu. Rakım Elkutlu'dan bahsediyoruz.
1: Evet, Rakım Elkutlu Hoca. Eyvallah. Onunla birlikte, o müzik aşkıyla birlikte çalışmalara başladık. Hisar Camii'ndeki görevimizle birlikte aynı zamanda Ege Üniversitesi'nde konservatuarı bitirdik. Eyvallah. Arkasından sağ olsun İzmirli çok değerli ağabeylerimiz, büyüklerimiz, hocalarımız eyvallah, bize önder oldular. Ama en büyük önderimiz Rakım Hoca oldu diyebilirim.
0: Eyvallah. Rakım Hoca, yani Rakım Elkutlu bizim musikiğimizin çok önemli

0: bestekarlarından bir tanesi. Fakat evet. Hafız da. Değil mi?
1: Tabii.
0: Eyvallah. Siz de hafızsınız.
1: Hafızım çok şükür.
0: Şimdi hafız olmanın yani din ile musiki hep bir arada olmuş zaten. Ve hafız bestekarların da musikimize katkısı çok fazlaca, çok güzel. Peki Rahkım Hoca hakkında da biraz konuşalım isterim. Çünkü bildiğim kadarıyla sizin torunlarıyla olan da bir muhabbetiniz,
1: evet,
0: yakınlığınız var.
1: Evet, var. Yıllar içerisinde Hisar Camii'nin müezzini olmakla böyle de bir misyon üzerimize zaten yapıştı.
0: Eyvallah.
1: Zaten hakkıdır da.
0: Eyvallah.
1: Rakım Hoca'nın eserlerini dile getirdikçe aileyle bir yakınlığımız oldu. Sağ olsun torunu hanımefendiyle çok sıkı görüşürüz şu an hali hazırda. Tabii şöyle, hafız bestekarlar dediniz.
0: Evet.
1: Musikimiz malumunuz din adamlarından, hafızlardan genellikle neşet etmiştir.
0: Evet. Evet.
1: Onun da sanıyorum şöyle bir düşüncem var benim. Hafızlık eğitimi esnasında alınan talim, tecvid, evet, kıraat eğitimleri esnasında hafızlar farklı olarak bir estetik kaygı içerisine bürünüyorlar.
0: Kesinlikle doğru.
1: Bir de günde 5 vakit camide karşıya anlaşılır, çok daha estetik, algılanabilir, evet, bir icra yapmak zorundasınız. Dolayısıyla bu bestelere de yansıyor.
0: Kesinlikle doğru.
1: Saadettin Kaynak gibi, Zeki Arif Ataergin gibi, Rakım Hoca gibi,
0: evet,
1: Bekir Sıtkı Sezgin gibi,
0: aynen,
1: Kani Karaca gibi, Şekerci Cemiller gibi, daha ya, niceleri, Hoca Meragi, Abdülkadir Meragi gibi. Dolayısıyla bizler de bunu bir görev addediyoruz.
0: Eyvallah.
1: O mübareklerin gönüllerinden kopup gelen nameleri,
0: eyvallah,
1: dile getirmek inşallah hakkıyla yapabiliyoruz.
0: Hocam sizin bir Hüseyin'i Nefes besteniz var.
1: Evet.
0: Onu icra etmek istiyorum.
1: Memnun olurum. Hep birlikte
0: kabul
1: inşallah
0: eder misiniz?
1: Eyvallah.
0: Eyvallah.

0: Ağzınıza sağlık hocam. Eyvallah. Aynı zamanda gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Çok keyifli bir eser olmuş bu.
1: Sağ olun. Çok teşekkür
0: ederim. Bir nefes.
1: Nefes.
0: İlahi midir? Nefes midir? İlahiyle nefesi bir anlatalım mı hocam?
1: Efendim malumunuz yani haddimi aşmış olmayayım.
0: Estağfurullah.
1: İlahilerde genellikle Allah-u Teala'yı, Peygamber Efendimiz'i öven, eyvallah, ona olan sevgimizi, muhabbetimizi anlatan güfteler genellikle seçilir.
0: Eyvallah.
1: Zaman içerisinde malumunuz Anadolu coğrafyası içerisinde Anadolu'nun kendiliğinden ortaya çıkardığı bilinçle bir Bektaşi bakış açısı yüzyıllar içerisinde, eyvallah, ortaya çıkmış durumda. Tabii burada Peygamber Efendimiz'e olan sevgi, muhabbet hepsi var. Ama bir de Ali Efendimiz'e olan, eyvallah, sevgilerin, muhabbetin dile getirişi var.
0: Eyvallah.
1: Bunlar dile getirilirken aslında biraz daha melodik ifadeler olarak da farklılaşmaya başlamış zaman,
0: eyvallah,
1: içerisinde.
0: Eyvallah.
1: Evet, okuduğumuz ilahi işte aksak usulünde Hüseyin'i bir eser.
0: Evet.
1: Buna ilahi sözlerini yapamaz mısınız? Elbette yapabilirsiniz.
0: Elbette.
1: Ama sözlerle birlikte yaptığınız zaman işte bizim bir dersimiz vardı, tür biçim dersinde, orada ortaya çıkan melodik ifadenin sizi andırdığı mekanı anlatmıştı,
0: eyvallah,
1: hocamız bir tanesinde. Eminim ki bu ilahilerde de nefes formatı altında yapmakla format olarak ve o mekan olarak farklı yerleri andırdığımızı hedefleyerek, ümit ederek besteledik.
0: Bence
1: İnşallah
0: kesinlikle öyle olmuş hocam.
1: Eyvallah.
0: Gönlünüze sağlık.
1: Sağ olun.
0: Şimdi Efendimiz'i metheden sözler dediniz. Bir eser var. Efendimiz'i metheden, Efendimiz'i anlatan. Onun aşkı üzerine yazılmış. Anonim sözler. Fakat güzel bir Hicaz hale bürünmüş bir eser var. O eseri seslendirmeye çalışalım mı?
1: Tabii ki.
0: Eyvallah.
1: Tabii ki. Eyvallah.
0: Eyvallah. Çağrı abi.

0: Ellerinize sağlık, gönüllerinize sağlık. Kıymetli hocam, çok güzel program oldu. Sizin gelmeniz dolayısıyla, sizin varlığınız dolayısıyla oldu bu. Çok teşekkür ediyorum. Ne yazık ki süremizin sonuna yaklaştık, geldik hatta. Ben tekrardan çok teşekkür ederken son duygu düşüncelerinizi bu program için rica edeyim ve kapanışa geçelim hocam. Ne dersiniz?
1: Öncelikle ben çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
1: Sizlerle birlikte olduk. Kıymetli Harun, sanatçı kardeşlerimle birlikte olduk. Rabbim inşallah bize verdiği bu zevki, hayret noktamızı hep böyle yükselterek hayatımıza devam etme fırsatını, nasibine bize bahşetsin.
0: Amin.
1: Son duamız da bu olsun inşallah.
0: Amin. Çok teşekkür ederiz.
1: Eyvallah.
0: Kıymetli dostlar, vedalar sadece gözleriyle sevenler içindir. Çünkü kalpleri ve ruhlarıyla sevenler için ayrılık diye bir şey yoktur diyen Hazreti Mevlana gibi biz de aşka ve gönüllerinize sığınarak önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte buluşmak üzere sizlere veda ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.

Çalgıların en bilgesi, en sevecenidir ud. Efkarımıza, özlemimize, sevdamıza sabırla eşlik eder. Telli çalgılar ailesinden perdesiz bir çalgı olan ud, 3 oktavlık ses aralığına sahiptir. Genellikle 11 ya da 12 telli olarak kullanılır. Ud, geniş gövdeli, kısa kıvrık saplı bir görünüme sahiptir. Arka bölümü bombelidir. Tekne, göğüs, sap, burguluk ve teller olmak üzere 5 temel parçadan oluşur. En hassas ve en önemli parçası, ses tablası da denilen göğüs kısmıdır. Sesin kalitesi ve gücünde birinci derecede etkilidir. Udun armuda benzeyen teknesi, çok sayıda dilimin yan yana yapıştırılmasıyla yapılır. İdeal bir ud, en az 23 dilimden oluşur. Udun dilimleri ne kadar çoksa, tekne yuvarlağı o kadar iyi sağlanır ve ses kalitesi de o oranda artar. Ud, adını Arapça sarı sabır veya öd ağacı anlamına gelen el-ud'dan alır. Türklerin geleneksel sazı kopuz, udun atası olarak kabul edilir. Bazı kaynaklara göre udun Farabi tarafından icat edildiği söylenir. Farabi, uda 5. teli eklemiş ve yeni bir akort sistemi geliştirmiştir. 9. yüzyılda Abbasiler döneminde Bağdat ve Endülüs'te yaşamış bilim adamı ve müzisyen Ziryab'la birlikte altın çağını yaşamıştır. 11. ve 13. yüzyıllar arası Haçlı seferleriyle Avrupa'da yaygınlaşan ud, dönemin düşünürleri ve bilim adamlarınca çok sevilmiş ve filozof sazı olarak adlandırılmıştır. 16. yüzyılda Osmanlı saray müziğinde çok rağbet gören ud, 17. yüzyılda Mısır'da çalgıların kraliçesi olarak anılıyor ve en itibarlı günlerini yaşıyordu. Türk makam müziğinde udu yeniden ilk sıraya taşıyansa, 20. yüzyılın en büyük üstadlarından Şerif Muhiddin Targan'dı. Batı müziği icra tekniklerini uda uygulayıp ona özel eserler yazan Targan, yüzyıllardır eşlik sazı olarak kullanılan udla solo resiteller verip, ona hak ettiği itibarı dünya çapında kazandıran isim oldu. Yorgo Bacanos, Çin Uçen Tanrı Korur, Şerif İçli, Coşkun Sabah, Metin Şentürk gibi ustalarla efsaneleşen ud, eşsiz sesi ve bilgeliğiyle en derin duygular

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek Türk

0: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle Pazar TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

Birçok ezgide onun hüznü, acısı, sevinci, coşkusu vardır. Aşkla, sevgiyle yoğrulmuş bir yürek gezer bağlamanın tellerinde. Notalar o sözlerle birlikte önce gönüllere, oradan göğe yükselir. Nida Tüfekçi'dir o. Değerli konuklarımız, şimdi alkışlarınızla huzurlarınıza şefimiz Zafer Gündoğdu'yu davet ediyorum.

Ölümün insanları ebediyen ayırdığına artık inanmıyorum. Sen Nida Tüfekçi, sen türkülerinle, ailenle, öğrencilerinle her zaman yaşıyorsun ve daima yaşayacaksın. Eşi Neriman Altındağ Tüfekçi'ye ait bu sözler en güzel biçimde anlatıyor gerçeği.

Yine mihman gördüm, gönlüm şad oldu. Mihmancanlar, siz de sefa geldiniz. Gam, kahır gelmeden şükür yaz geldi. Mihmancanlar, siz de sefa geldiniz.

İşte öğrencileri Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki TRT İstanbul Radyosu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı ses ve saz sanatçıları o büyük üstada eşlik ettiler. Bozok Yaylası'ndan tüm insanlığın yüreğine uzanan bir yoldur Nida Tüfekçi'nin yolu. Bizlere bıraktığı sürmeli çeşitlemesiyle Aysun Gültekin ve saygıyla yad ettiğimiz Muharrem Ertaş'tan derlediği ezgiyle koromuz bizlerle.

Nida Tüfekçi'ye göre türküler saz ve söz hazinesidir. Sevdalar, ayrılıklar, hasretler nakış nakış işlenir yüreklere. Onun yüreklere dokuduğu ezgileri Cengiz Özkan ve Soner Özbilen'den dinleyeceğiz bu kez. Hemen öncesinde TRT sanatçısı Tekin Büyükkaya yüreğinden dökülen dizeleri paylaşacak bizlerle.

Üç oldu Nida Tüfekçi. Tılsımlı bir sesin ardınca aktı, o sesle coş oldu Nida Tüfekçi. Türkü türkü ateş yaktı özünde, Ümmü Ezogel'in Acem kızında. Yörük curasında, aşık sazında, dövülen döş oldu Nida Tüfekçi. Bilirdi Maraş'ı, Van'ı, Konya'yı, boşa çiğnemedi yalan dünyayı. Yozgat anıt dikti, yazdı künyeyi, gör ne de hoş oldu Nida Tüfekçi. Zeybek dizleriyle yeri döyende, dalgalar horona boyun eğende, kız gelin el tutup türkü diyende, halaya baş oldu Nida Tüfekçi. Hastane önünde incir ağacı, ağaç incir değil, hasta sayacı. Doktor yok muydu bunun ilacı, yaralı kuş oldu Nida Tüfekçi. Konağını kurduk büyükçe düze, yönünü çevirdik sıladan yüze. Bir turna uçurduk yüreğimize, gözlerde yaş oldu Nida Tüfekçi. Çamlığın başında olur mu ekin? Nidasız çamlığı neyleriz, sökün. Senin ışığınla yürüyor tekin, ardınca peş oldu Nida Tüfekçi. Ardınca peş oldu Nida Tüfekçi.

Suçe'nin stüdyosunda Nida Tüfekçi'nin derlediği, notaya aldığı, kaynak olduğu birbirinden güzel türküleri yine onun öğrencilerinden, onun yolunda gidenlerden dinledik. Bundan sonra da dinlemeye devam edeceğiz. Büyük ustayı bir kez daha saygıyla yad ediyoruz ve sözü sizlere veda ederken bir kez daha koromuza bırakıyoruz. Şefimiz Zafer Gündoğdu yönetiminde, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Ses ve Saz Sanatçıları ile birlikte TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli ses ve saz sanatçılarıyla sizi baş başa bırakıyoruz.

Hayatını Türk Halk Müziği'nin önemini anlatmaya ve icra etmeye adayan Türk Halk Müziği'nin en önemli isimlerinden biri olan Nida Tüfekçi, 1929'da Yozgat Akdağ Madeninde doğdu. 1953'te TRT Ankara Radyosu'nun sınavını kazanarak Yurttan Sesler Korosu'nda çalışmaya başlayan Nida Tüfekçi, TRT İstanbul Radyosu'nda ve TRT Erzurum Radyosu'nda da muhtelif görevler aldı. Binlerce türküyü derleyip kayda alarak Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran Nida Tüfekçi, 1962'de eşi Neriman Altındağ Tüfekçi ile birlikte Yurttan Sesler Kadınlar Topluluğunu kurdu. 18 Eylül 1993'te aramızda

Dan ayrılan saz çalış tekniği ve güçlü sesiyle öne çıkan Nida Tüfekçi, hocası Muzaffer Sarı Söze'nin izinden giderek, halk ezgilerinin koro ve saz ekipleriyle toplu bir şekilde icra edilmesi prensibini yaymaya çalıştı.

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

genelde böyle müziğin içinde huzurlu ama hüzünlü derler böyle. Yani hüznümüzü huzurla buluşturduğumuz, üzüntüden korkmadığımız, kaçmadığımız ve açıkçası onu da dışlamadığımız bir yerden onu alıp kucaklayıp hayata devam etmeye dair ve hayatın içindeki o duygularla barışmaya dair böyle birkaç şarkım var.

0: bol sosyal medyada paylaştım. Ben bu şarkıları yazıyorum dedim ve bu ufak ufak fark edilmeye başladı. Bir yavaş yavaş insanlar da, beni dinleyen insanlar da arttıkça ve onlarla da iletişime geçtikçe o kitle böyle üstüne koyarak tatlı tatlı büyümeye başladı.
1: Melike ile Müziğin Ritmi yarın TRT Müzik'te.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri...

Sevgili dostlar, merhabalar efendim. Hepimizden hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar. Yolumuza hoş geldiniz. Gönül yolumuza hoş geldiniz. Aşkın hallerine hoş geldiniz. Aşkı meşketmeye hoş geldiniz efendim. Karacaoğlan'dan söyledik ve aslımızın dahi bestecilerinden Saadettin Kaynak bunu da bestelemiş. Evet. İncecikten bir kar yağmış, tozmuş Elif, Elif diye. Her şey birden gelir, bire gider. Elif'te bütün harfler gizliymiş. Onların açılımı, bütün kainatın yazılımı oluyormuş. Evet efendim. Sonrası ne geliyor? Bir gurbet şarkısı. Bir gurbet şarkısı. Gurbet içimde bir ok. Her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içinde hancı. Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam, karşımda buruk acı demiş Teoman Alpay. Rahmet olsun. Çok güzel bir şarkıyla huzurlarınızdayız efendim. Buyurun.

Evet. Buruk acı, evet, iç burkan bir şiir ve aynı zamanda ona uygun melodik bir yapı. Efendim, geliyoruz bir Nihaven şarkıya. Evet, bizim Türk müziğinin daha çok halkla buluşmaya başladığı zamanların bir bestecisi Osman Nihat Akın. Osman Nihatlar, evet, halkın daha çok şarkılara, yani halk kitlelerinin şarkılara daha yakın olduğu, tabii iletişim araçlarının da oluşması, radyonun ortaya çıkması, radyoyla daha dağılması, plak o kadar çok güncel değil o zamanlar, belli evlerde gramofonlar var ve taş plaklar var ama netice itibariyle radyoyla beraber halka ulaşmış bir konumuz olan musikimiz var bizim. Ve sizin de çok sevdiğiniz bir şarkı. Ben mi giriyorum, nasıl yapıyoruz? Ses gösteriyorsunuz o zaman bana.

Evet. Bir ihtimal daha var. Türk müziği yayınlarında bayraklaşmış bir şarkıdır. Efendim, bir dönemde de hakikaten şarkılarıyla insanları meşgul etmiş ve mutlu etmiş olan Baki Çallıoğlu, Allah rahmet eylesin, bestesi de, güftesi de kendisine ait bir Nihaven şarkıyla programımızda yer alıyor. Kendisini saygıyla anıyoruz. Buyurun efendim.

bir sahne bitirişi yapalım. Evet. Biraz Baki Bey'in canı sıkılmış rahmetlinin. Evet, bir akamete uğramış bir aşk zannıyla bağlandığı bir birliktelikten acı vererek bir kopma yaşamış zannediyorum. Yıllarca boş yere ağlayıp kanmam bu, yıllarca boş yere ağladım, kandım anlamını taşıyan bir sözcük. Evet, ama netice itibariyle de ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Niçin? Bu aşkın sonu diyor, aşkı kabul ediyor yani neticede. Evet, Allah hakiki aşklara getirsin bizi, karşılaştırsın. Ki böyle yanılsamalarla sonra dizlerimizi dövmeyelim. Evet, Melek Hiç Hanım size neyi hatırlatıyor? Bir Muhayyer Kürdi şarkıyı hatırlatıyor. Ve Melek Hiç ve Muhayyer Kürdi dediğiniz zaman da Amir Ateş'in, o sevgili abimizin dillerden düşmeyen o güzel şarkısını hatırlatıyor. O zaman sevgili dostlarımız için biz bunu derhal seslendirelim.

Çok güzel, tamam. Bir şey demedik. Ama yani bu girdaba düşerek ne enflasyonla başa çıkabiliriz, ne sınırlarımızı koruyabiliriz, ne kendimizi geliştirebiliriz. Çöker kalırız. Buradan yola çıkacağız. Yardan ayrılma sebebimizi, gurbette kalma sebebimizi, onulmaz dert yoktur, derdin dermanını bulma çaremizi, yol uzun, gurbet acı, dağları aşabilme meselemizi düşünmemiz ve halletmemiz lazım. Yani Ferhat dağları delmiş değil mi? Şirin'e varmak için. O zaman Şirin'e varmak için dağları delmeyi göze alamayan, çalışmayan, bunun için ayağa kalkmayan kişinin böyle sol diyezli Hicazlarla kendini çürütmesi normaldir. Evet efendim, devam ediyoruz. Bir anonim türkü, harika. Buyurun efendim, buyurun.

Yani böyle de insanın damarlarında kanını hızlandıran eserlerimiz de var. Rumelimiz bu başka türlü keyiftir, başka bir dinamiktir. Evet. Efendim, bir takım tespitlerimiz olmuştu. O tespitlerden yola çıkarak şimdi Niyazi Mısri Hazretleri'nin bu konulara bir bakışını süzeceğimiz, oradan edineceğimiz bir bakış açısıyla bu dertlerimizin aslında bize uç veren birer çıban olarak dermanı çağırıcı olduğunun da farkına varmamız lazım. İşte Hazreti Pir bunu ikazla bize neler demiş. Hep beraber onu biz söyleyelim, siz dinleyin. Cenab-ı Hak'ta idrak edebilme ve onu eyleme dönüştürebilme ve yükselme ve arızalarımızdan kurtulma imkanını bize bahşetsin diyelim. Buyurun efendim.

0: karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı, Resul Dindar.
1: Eyyul günacıları meyve vermeyisiniz. Geçti mi buradan yarın bana demeyisiniz.
2: Şimdi ben oralarda Tarkan'ıyım.
0: Evet.
2: Ben burada...
0: Aynen. Aynen doğru söylüyor.
2: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim de Karadeniz'de Tarkan gibiyim ama. Resul gelmiş.

0: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Yaren programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi gönül dolusu sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz efendim. Yine her hafta olduğu gibi bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle size yarenlik etmeye geldik.
1: Değerli izleyenlerimiz, Üç Yaren programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle buluşmak, sizlerle türküleri paylaşmak çok güzel. Bugün de yine repertuarımızda sizler için hazırladığımız çok güzel türkülerimiz var. Bir saat boyunca bizden ayrılmayın, bu güzel türküleri birlikte paylaşalım.
2: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz Üç Yaren birbirinden güzel türküleri sizler için seslendirmek üzere stüdyomuzda yerlerimizi aldık. Bir saat boyunca siz de evlerinizde, rahat koltuklarınızda, çaylarınızla, kahvelerinizle bizi bekliyorsanız başlasın o zaman müzik ziyafeti diyoruz. Ve ben mikrofonu bırakmıyorum.
0: Evet.
2: İlk türküyle şöyle bir Kırşehir'e doğru gidelim istiyorum. Kırşehir denince ilk akla gelen isimlerden.
1: Neşet Ertaş.
0: Neşet Ertaş.
2: Rahmet olsun diyelim.
1: Rahmetli yad edin.
2: Ve gönül dağı yağmur boran olunca benim dilime nasıl dolanacak hep birlikte dinleyelim.
0: Harika bir türkü. Çok sevilen, evet, çok evet, bilinen bir türkülerden bir tanesi. Aynen. Senden de dinleyeceğiz.
1: Selcan, evet. Kökçen, Şahin.
2: Haydi bakalım.

0: Beğendiniz
1: mi? Teşekkürler. Teşekkürler.
2: Dayanamadık, bize eşlik edelim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Peki şimdi sıra.
2: Evet, sıra bende herhalde.
1: Sanıyorum.
2: Ben de güzel bir türkü daha çalıp söyleyeyim.
1: Evet.
2: Keyifle dinleyin. Çalar söyler başlayalım. Ürünü ürünü gelir dereden, yani bildiğimiz adıyla Bedir.
1: Bedir türküsü. Evet. Tuğba Ger. Evet. Sesine, nefesine sağlık şimdiden.

0: Tuğba Ger.
1: Ay,
0: Nefesine,
1: ellerine sağlık.
0: yüreğine
1: Teşekkür ederim.
0: sağlık.
1: Ağzına
0: Ay,
1: çok
0: sağlık.
1: keyifle okudum.
0: Gönlüne
1: Valla.
0: sağlık.
1: Saz sanatçılarımıza da çok çok teşekkür ediyorum, bana eşlik eden birbirinden değerli arkadaşlarıma. Teşekkürler.
0: Yine güzel bir türkümüz var.
1: Kim
0: Yine Sivas
1: söyleyecek?
0: yöresinden.
1: Acaba?
0: Ben okuyacağım.
1: Hani
0: Değerli
1: beni söyleyecek?
0: izleyenlerimizle
1: Onu
0: paylaşalım.
1: Çakar'dan dinleyeceğiz herhalde.
0: Muhlis Akarsu'dan güzel bir eser. Ona da buradan rahmet dileyelim.
1: Rahmet
0: Ey
1: olsun.
0: sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin diyeceğiz.

0: Ah,
1: bugünkü türküler öldürecek
0: sağlık
1: bizi.
0: hocam. Evet,
1: Hepsinden güzel gerçekten. Bu da çok sevdiğim
0: çok güzel
1: türkülerden biri.
0: türkülerden biri. Bu türküde de böyle bir şikayet var.
1: Ne sevdiğin belli,
0: Sevgiliden şikayet
1: duygularını
0: var.
1: belli etmeyen
0: Evet.
1: insanlara gönderilen bir türkü
0: Sevgiliden şikayet var. Ama
1: bence.
0: şikayetini gene ona yapıyor. Yani bu
1: Ona
0: kadar
1: yapıyor ama ne sevdiğin belli, ne sevmediğin
0: sevmediğin
1: diyor.
0: belli diyor.
1: Anlayamıyor onu,
0: Hani
1: çözemiyor.
0: çok ince, o çok çok ince bir yer.
2: türküyle ifade etmeye
1: Evet.
2: çalışmış duygularını. Evet. İyi ki böyle türkülerimiz
1: İyi
2: var.
1: ki, iyi
2: Evet.
1: ki. Evet, şimdi geldik
2: Değerli
1: değil mi?
2: izleyenlerimize gelsin.
1: Tadımlık
0: Tadımlık
1: köşemize mi
0: köşemize.
1: geldik?
2: Sanıyorum öyle.
1: Evet. Sevgili dostlar, şimdi tadımlık köşemizdeyiz ve yine çok güzel bir eser seslendireceğiz sizler için. Ne diyeceğiz
2: Kadehinde
1: arkadaşlar?
2: zehir olsa ben
1: Ben
2: içerim,
1: içerim,
2: bana
1: bana gir.
2: getir.
1: Dudakların
2: Dudakların
1: mühür
2: mühür olsa
0: olsa ben
2: ben
1: açarım,
2: açarım, bana
1: bana
2: getir.
1: gir diyoruz.
2: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler,
1: Evet,
0: teşekkürler
1: ağzınıza
0: arkadaşlar.
1: sağlık. Fena da okumadık
0: Gönlünüze, yüreğinize,
1: gibi.
0: nefesinize sağlık. Ve
1: Diyoruz ve kime dönüyoruz?
0: Selcan
1: Selcan'a dönüyoruz.
0: Kökçen
1: Bene.
0: Şahin. Evet. Sene.
1: Çünkü yöre artık iç Ege gibi Ege olunca
2: Evet.
1: şivelerimiz de değişiveriyor.
0: Ne oğlum
1: Konuşmalarımız
0: biliyor
1: benim.
0: musun?
2: Seni dönüyoruz.
1: Kütahya'ya geldik.
2: Ha,
1: Hisarlı Ahmet'ten alınan Yücel hocamızın derlediği, benim çok sevdiğim türkülerden bir tanesi. İki bülbül derelerde ün eder.
0: evet, çok keyifli bir türkü ve
1: Dinliyoruz
0: dinliyoruz
1: sevgili Selcan
0: Selcan
1: Kökçen
0: Kökçen
1: Şahin.
0: Şahin.

0: Selcan Kökçen Şahin.
1: Teşekkür ederiz sevgili Selcan. Ben teşekkür ederim. Sağlık.
0: Yüreğine sağlık. Çok güzel.
1: İcrası da kolay olmayan bir türküydü bu aslında.
0: Hisarlı Ahmet'in çok özel
2: benim de çok sevdiğim türkülerden biri. İnşallah hakkını vererek.
0: Evet. Serbest girişti ve sonra tekrar
2: teslim edebilmişimdir.
0: Ritimli kısma giriyor. Sen de çok güzel yorumladın.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Nefesini yüreğine gönle sağlık. Evet Tuğba gel.
1: Şimdi geldi sıra Yaren'imize.
0: Evet.
1: Toparlanın.
0: Ne diyeceğiz?
1: Denizli'ye gidelim.
0: Öyle
1: gidelim.
0: Mi?
1: Gidelim mi?
0: Pekala.
1: Denizli'nin adım adım yolları diyelim.
2: Çok güzel.
0: Dinliyoruz. Tuğba Ger.

0: Tuğba Ger.
1: Evet, güzel memleketime gittik
2: geldik. Sen memleketine de gidince şekerleniyor, evet, yabanlanıyor.
1: Çok bambaşka oluyor değil mi, sen bilirsin. Evet.
0: Yaren'le evet. De güzel oldu.
2: Çok güzel.
1: Çok teşekkürler.
0: Tuğba'cığım nefesine gönle sağlık.
1: Ege türküleri zaten
2: bambaşka.
1: Evet. Başlı başına Yaren'e yakışan türküler.
0: Bu da Denizli'nin beylik türkülerinden bir
1: tabii
0: tanesi.
1: Tabii ki. Sevgili hemşehrilerime evet. De buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderdim.
0: Evet. Ne güzel oldu. Evet. Şimdi bugün ben de bir Neşet Ertaş türküsü okuyayım. Aynı zamanda Üç Yaren yapım ekibimizin de isteği olan bir türkü. Neşet Ertaş Üstad'ın güzel bir türküsü. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben seninim diyeceğiz. Bunu da orkestradaki arkadaşlarımla çalıp söylemeye çalışacağım.
1: Keyifle dinleyeceğiz.

0: Ah işte bir
1: Ellerinize
0: güzel
1: sağlık.
0: Neşet Ertaş
1: Türküsü
0: türküsü
1: daha.
0: daha dinledik.
1: Evet.
0: Güzel sazından, sesinden.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun arkadaşlar.
0: Gönlüne sağlık.
2: Orkestramıza çok teşekkür ediyorum.
0: Sevgili Selcan'a dönüyoruz şimdi.
1: Şimdi Ordu'ya doğru gidelim, Ordu Ünye. Ünye'den çıktım başım selamet, Ceviz deresinde koptu kıyamet.

0: Ne kadar güzel.
1: Harika.
0: Gönlüne
1: Dedim.
0: sağlık.
1: Evet. Tuğba
0: Diyoruz ve
1: Ger.
0: ben size bir
1: Evet.
0: deyiş seslendirmek istiyorum. Yöremiz Tunceli, ayrılık hasreti kâr etti cana. Diyelim.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık.
2: Tuğba,
0: sağ ol. Çok güzel bir değişti bu da.
2: Harika. Çok
1: senin
2: güzel.
1: Senin sesinde evet, de güzel. Çok güzel
0: çok
1: can buldun.
0: Çok teşekkür ederim canım benim.
2: Ağzına hani böyle sağ insanı olun. Bir yerlere alıp götürüyor.
0: Değil mi? Evet, değil evet. mi? Öyle bir türkü gerçekten.
2: Bu türkü de öyle türkülerden, değişlerden bir tanesi. Sen
0: evet.
2: de çok güzel yorumladın.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ve şimdi hareketli bir türkümüz evet. var. Değerli izleyenlerimiz bununla birlikte paylaşalım.
1: Keyifle.
2: Ey gül dalı gül dalı oldum sana sevdalı. Gördüğüm günden beri sinem aşkınla dağlı diyeceğiz.

0: Harikasın.
1: Teşekkürler.
0: Sesine gönlüne sağlık. Ağzınıza sağlık.
1: Gülünüze, gönlünüze sağlık sizin de. O güzel evet. Seslerinize.
0: Çok
1: sağ
0: teşekkürler.
1: Olun.
0: Evet. Ve bu programın sonuna yine.
1: Evet. Bu türküyle.
0: Ne çabuk bitiyor değil mi bu güzel
1: bugün
0: şeyler?
1: Bugün de üç arenin sonuna geldik.
0: Sevgili dostlarımız. Bugünlük bizden bu kadar. Sizlere gerçekten doyum olmuyor ama inşallah haftaya yine aynı gün ve saatte birlikte olmayı diliyoruz. Sağlıcakla ve yarence kalın.
1: Efendim, haftaya yine güzel türkülerimizle sizlerle o gönül birlikteliğini yapmak istiyoruz. Haftaya görüşünceye dek her şey gönlümüzce olsun. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.
2: Bu haftalık bizden bu kadar dedik. Ben de her hafta söylediğimi, söylemeye çalıştığımı tekrar etmek istiyorum. Bir hafta sonra görüşünceye dek bedenlerinizden sağlık, gönüllerinizden huzur, gözünüzden, kulağınızdan TRT hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te. Hayatını Türk Halk Müziği'nin önemini anlatmaya ve icra etmeye adayan Türk Halk Müziği'nin en önemli isimlerinden biri olan Nida Tüfekçi, 1929'da Yozgat Akdağ Madeninde doğdu. 1953'te TRT Ankara Radyosu'nun sınavını kazanarak Yurttan Sesler Korosu'nda çalışmaya başlayan Nida Tüfekçi, TRT İstanbul Radyosu'nda ve TRT Erzurum Radyosu'nda da muhtelif görevler aldı. Binlerce türküyü derleyip kayda alarak Türk Halk Müziği repertuarına kazandıran Nida Tüfekçi, 1962'de eşi Neriman Altındağ Tüfekçi ile birlikte Yurttan Sesler Kadınlar Topluluğunu kurdu. 18 Eylül 1993'te aramızdan ayrılan saz çalış tekniği ve güçlü sesiyle öne çıkan Nida Tüfekçi, hocası Muzaffer Sarı Söze'nin izinden giderek, halk ezgilerinin koro ve saz ekipleriyle toplu bir şekilde icra edilmesi prensibini yaymaya çalıştı.

0: Efendim, TRT Müzik ekranlarına, ekranlarınızın başına hoş geldiniz efendim. Sizlere bu gece gönül penceremizden en güzel nameleri sunacağız. Sizleri çok özledik bir hafta boyunca. Değil mi Alp'ciğim?
1: Evet, yine çok heyecanlıyız. Sizleri çok özledik. Süper şarkılarla yine huzurlarınızdayız bu akşam. Gönül penceremizdeki en güzel eserleri sizler için açtık efendim. İyi seyirler, iyi dinletiler ve bu programı bizim için kim hazırladı? Güzel kardeşimiz Umut Hoşgör. Sen de hoş geldin kardeşim.
0: Ve tabii ki vokal arkadaşlarımız da,
1: Furkan,
0: orkestramızla
1: Esra ve
0: birlikte
1: Ata.
0: hepsi bizle beraberler. Efendim, harika bir program sizleri bekliyor. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın ve sizi Alparslan'la baş başa bırakıyorum. Ne okuyorsunuz Alp'ciğim?
1: Bir Amine Anıl bestesi geliyor. Hüzzam makamında.
0: Allah Allah.
1: Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyoruz.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Teşekkür ederim.

0: Allah'ım nasıl güzel şarkı. Nasıl güzel icra maşallah.
1: Teşekkür
0: size.
1: Ediyorum. Amir Ateş hocamıza buradan
0: sevgiler, saygılar,
1: muhabbetler hocam, ellerinizden öpüyoruz.
0: Evet. Yine bir dinleyici isteği. Bizim

0: çok kıymetli abimiz Hüsnü Üstün'e ait bestesi. Ona da acil şifalar diliyorum Hüsnü abicim size. Sevgiler, saygılar sunuyorum buradan. Sizin çok sevilen bir eseriniz. Dinleyicilerimiz de çok seviyor. Ne diyoruz?
1: Kaşın gözün şöyle dursun.
0: Nazın beni öldürecek. Akşam vakti gel gizlice. Kim görecek?
1: Kim bilecek?
0: Haydi beraber.

0: Harikasın Mehsemcim.
1: Teşekkür şıkır ederim. Şıkır, ellerinize fıkır, sağlık fıkır. Arkadaşlarım. Ne nasıl güzel oldu. Vallahi şıkır şıkır fıkır fıkır bir
0: demek
1: program
0: kim
1: bugün.
0: Kim görecek, kim bilecek öyle mi?
1: Evet.
0: Gören görür.
1: Gören görür. Bilen bence bilir. De gören görür. Tabii ki. Şarkı öyle. Şarkı öyle Alpcığım.
0: Evet. Sırada ne var?
1: Ay efendim bizim çok sevilen bir şarkımız. Tabii ki programımızın ismi değil aslında ama esinlendiğimiz diyelim. Değil mi? Öyle.
0: Evet, çok sevdiğimiz bir eser.
1: Sizler bizden yine dinlemeyi çok seviyorsunuz bu şarkıyı. Bu şarkıyı bugün burada bizim yanımızda olan çok kıymetli radyo sanatçısı arkadaşımız burada. TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli solistlerinden.
0: Celal Altınbaş'a.
1: Benim canım arkadaşım burada
0: edelim,
1: yanımızda. Ona hediye edelim. Buradan el sallıyor
0: ve
1: bize. Çok kıymetli. Tabii ki bütün sanatçı kardeşlerimize gelsin.
0: Bir Muzaffer İlker bestesi. Güfte Şemsi Belli. Gönül peneresinden ansızın bakıp geçtin bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin.
1: Buyurun.

0: Ellerinize sağlık. Alpçım, bu şarkı en çok bize yakışıyor. Bizim
1: Evet, sen de
0: programımıza yakışıyor.
1: maşallah durmadın ha. Fıkır
0: Ay ben
1: fıkır
0: bugün
1: kıpır
0: fıkır
1: kıpır.
0: fıkırım vallahi, hiç
1: Beni de
0: içim böyle...
1: şaşırtacaksın.
0: Ayol hayır, şaşırtırmayayım seni, aşk olsun.
1: Hay Allah'ım.
0: böyle ekran başı da fıkır fıkır bence. Harika bir
1: Latife
0: program
1: yapıyorum.
0: devam ediyor
1: Latife yapıyorum.
0: efendim. Gönül penceresinden ayrılmayın diyoruz. Çok
1: Ve
0: çok
1: Umut
0: kıymetli,
1: Hoşgörü,
0: evet çok kıymetli bir bölüme
1: güçlü
0: geldik.
1: alkışlarınızla aramıza
0: Evet efendim, biz
1: davet
0: alkışları
1: ediyoruz.
0: duyuyoruz Umut'cum.
1: Canım kardeşim hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Bugün yine bana ait bir eser çalacağız. Biliyorsunuz Ramazan'a veda ediyoruz artık.
0: Senin
2: Parçamızın...
0: eserlerini övmeden bırakmayacağım. Alp, bir
2: Öyle mi?
0: şeyler söyler misin sen de? Ben
1: Şimdi
0: bayılıyorum.
1: annem müthişti.
2: Evet.
1: Geçen hafta
2: Özlem.
1: Özlem'di. O
2: Evet.
1: ondan da müthişti. Bugün de veda.
2: Veda ediyoruz.
1: Bakalım bu nasıl? Dinleyeceğiz.
2: İnşallah
1: Dinleyeceğiz.
2: hoşunuza
1: O da
2: gider.
1: güzeldir.
2: İnşallah.
1: Maşallah harikasın kardeşim.
2: Teşekkürler.
1: Zevkle dinliyoruz.

0: Ay hiç havayı bozmak istemedim. Gönlünüze sağlık. Öyle bir görsel var ki stüdyoda.
1: Evet.
0: Yani
1: teşekkür ediyoruz sevgili
0: sen öyle güzel okudun ki
1: Aysel Hanım efendi.
0: Biz gerçekten yıldızlı semalarda bir şarkı dinledik.
1: Çok vallahi teşekkür ediyorum Onur Cicin kardeşime. Sağlık. Bu
0: tüm
1: güzel
0: ekim,
1: kanun
0: ekibimizin
1: taksimi için ve bütün sazende kardeşlerime.
0: Senin de ağzına sağlık sevgili arkadaşım.
1: Çok
0: canım
1: teşekkür
0: arkadaşım.
1: Ediyorum Mehsemciğim.
0: Hiç havayı bozmayacağım ama

0: Dinleyicilerimizden ve izleyicilerimizden bir şey rica edeceğim. Instagram adreslerimizi vermeyi unuttuk bugün.
1: Verelim.
0: Mehsem Özşimşir ve Alparslan.
1: Alparslan Official
0: Alptire. Evet. Tamam.
1: Alparslan Official Alptire. Senin de Mehsems.
0: Mehsems, evet. Bizi izlerken içinizden gelirse efendim bizleri etiketlerseniz biz çok seviniyoruz. Onları sayfalarımızda paylaşıyoruz. Biz çok mutlu oluyoruz. Eminim siz de mutlu oluyorsunuz. Hem dinleyici isteklerinizi bekliyoruz hem de bizleri etiketlemenizi rica ediyoruz.
1: Lütfen efendim. Bizler de eve gidince zevkle izliyoruz o paylaşımlarınızı.
0: Değil mi? Ne kadar güzel oluyor. Ben bu havayı hiç bozmak istemiyorum Alp'cim. Ne diyorsun? Bozmayayım değil mi?
1: Ben de senin havanı bozmadan yavaş yavaş gidiyorum.
0: Şarkımız da sürpriz olsun. Çok güzel çünkü.

0: Ellerinize sağlık. Efendim çok zor bir eserdir icra etmesi. Özellikle saz üstadları için. Ellerinize sağlık Umut'cum, orkestrasyon için. Her şey için çok teşekkür
1: ağzına
0: ederim.
1: Ağzına sağlık. Sen
0: zorları
1: seversin.
0: Ben de seslendirmeye
1: seversin.
0: Çalıştım. Evet, çok çalıştık. provada seni biraz yorduk
1: oldu.
0: Bu konuda. Beklettik ama gerçekten çok güzel oldu. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Efendim ben diyorum ya, bizim programımızda her hafta bunu söylüyorum, tekrarlıyorum ama bizim programımızda hayatın bütün rengi var. Türk sanat müziği var, pop var. Sizin sevdiğiniz, siz çok kıymetlisiniz. Sizin sevdiğiniz her eser var efendim. O yüzden şimdi de repertuarımızda harika bir türkü var. Benim çok sevdiğim, benim de özel isteğim aslında bu. Sunmak ister misin Alpçim? Çok güzel bir eser.
1: Ölümsüz bir Neşet Ertaş.
0: Kesinlikle.
1: Türküsü. Seher vakti çaldım yarın kapısını. Baktım yarın kapıları sürmeli. Boş bulmadım otağının yapısını. Çıka geldi bir gözleri sürmeli.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Selam olsun Neşet Baba'ya.
1: Evet, bizi mahvettikten sonra diye başlıyorum.
0: Türkü güzel.
1: Gerçekten. Ay sen de çok güzel okudun. Ne türkü
0: Estağfurullah,
1: zaten güzel.
0: estağfurullah. Rabbim gani gani rahmet
1: Rahmet
0: etsin.
1: eylesin.
0: Değil mi? Her
1: yani.
0: türküsü birbirinden değerli.
1: Ne güzel türkü
0: Güzel
1: okuyorsun
0: insan.
1: arkadaşım. Maşallah sana.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Vallahi çok güzel. Çok böyle başka aleme gittim, geldim.
0: Sen de hepsini güzel okuyorsun
1: Teşekkür
0: Meslem'cim.
1: ederim
0: Popu
1: ama.
0: da güzel okuyorsun.
1: Teşekkür
0: Halk
1: ederim.
0: müziğinde, arabeski de,
1: Hepimiz tabii
0: sanat
1: ki
0: müziğini de, ilahi
1: kurumunu...
0: de.
1: Yani çok teşekkür ederim. Tabii okulumuzun verdiği eğitim,
0: Beni de
1: TRT
0: güzel
1: kurumumuzun.
0: okuyorsun, ara sıra okuyorsun.
1: Okuyorum
0: Onu da
1: tabii.
0: güzel
1: Aa,
0: okuyorsun.
1: lütfen.
0: Maşallah o da
1: Evet,
0: var.
1: var maşallah. Çok şükür Allah'ımıza. Kurumumuzun verdiği eğitim, okulumuzun verdiği eğitim, tabii ki yılların tecrübesi, dinleyicilerimizin de alkışları tabii ki bizi böyle güzel okutuyor. Onların gönüllerindeki o hissi biz alıyoruz ekrandan, değil mi? Kameraların diğer tarafındalar ama biz o kadar hissediyoruz ki
0: Geliyor,
1: sizi.
0: geliyor. Gönülden gönüle yol vardır, görünmez demiş yine Neşet Baba,
1: Aynen
0: değil mi?
1: öyle, tabii
0: O
1: ki.
0: yol var efendim, var, muhakkak
1: Hep
0: var.
1: var, çok kıymetliler bizim için.
0: Evet, ne okuyorsun
1: Sen
0: Meslem?
1: bizi böyle Arap saçına döndürdün ya. Ben de bir Arap saçı
0: Arap
1: okuyayım.
0: saçı, bunu da ben istemiştim.
1: Evet efendim, siz
0: Okuyorsun.
1: istemiştiniz, sizin isteğiniz.
0: Sürpriz yaptın
1: Alp
0: bana.
1: hocam, evet size
0: Çok
1: sürpriz.
0: teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.

0: Harikasınız.
1: Hay maşallah.
0: Ellerinize sağlık.
1: Teşekkür ediyorum beni kırmayıp okuduğun için bu isteğimi.
0: Ben teşekkür
1: ama
0: ederim
1: çok
0: efendim.
1: Yakıştı Mehsem sana.
0: Vallahi güzel oldu
1: muhakkak
0: değil mi?
1: Muhakkak gittin her yerde oku bunu.
0: Okuyorum zaten çok severek okuyorum şarkıyı.
1: Ama ben ilk kez
0: ama
1: dinledim
0: sen senden. İstediğin için başka bir zevkle ve keyifle okudum arkadaşım.
1: Sağ ol canım kardeşim benim. Yine bir programımızın sonuna geldik. Yayın ve yapım demeye geçen bütün arkadaşlara, yönetmenimize, yönetmen yardımcımıza, Umut kardeşimize, hepsi birbirinden değerli bu muhteşem orkestraya ve az sonra yanımıza gelecek vokaldeki kardeşlerimize ve efendim sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a ısmarlıyoruz. Bayramınız şimdiden mübarek olsun.
0: Haftaya tekrar görüşmek üzere.
1: İnşallah.
0: Aynı gün ve aynı saatte sizleri çok özlüyoruz efendim. Lütfen bizden ayrılmayın. Haftaya görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.
1: Sizleri çok seviyoruz.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek

0: Serkan Çağrı sahnesi pazar TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

Ben Audrey Wozniak, Texaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar,

enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Mardin'in tarihi çok kültürlü, çok dilli ve çok dinli yapısı, Araplar, Süryaniler, Kürtler, Ermeniler, Çeçenler, Yahudiler ve Türkler dahil, dünya tarihinde önemli bir yere sahip olmasına katkıda bulunmuştur. Bugün bile bölge dışında pek bilinmeyen bu müzik çeşitliliğinin izlerine rastlamak mümkündür. Bugün eski şehrin kalbinde Mardin müziğin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.

0: Herkese merhabalar. Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kendilerinizi tanıtır mısınız acaba?
1: Tabii ki efendim. İsmim Semir Ortaç. Mardinli bir ailenin çocuğuyum. Ailece müzisyen bir aileyiz. Ve Mardin müziğini elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Bu kültürümüzü kaybolmasına izin vermiyoruz. Bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Güzel. Yanınızdaki kardeşinizdir.
2: Evet. Ben Ortaç, ben. Abim Semir Ortaç dedim. Elimizden geldiğince işte Mardin müziğini yaşatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz.

0: Ve sizin yanınızda iki genç
1: Tabii
0: de
1: genç
0: var.
1: kardeşimiz, onlar da yeni nesil.
2: Emir Gürel ben. 4-5 yıldır keman öğrencisiyim.
3: Ben de Selim Gürel. Yaklaşık 2 yıldır ritim sazlarını çalmaya çalışıyorum. Güzelimin de dediği gibi ustalardan gördüğümüz kadar elimizden geldiğince çalmaya çalışıyoruz.
0: Hepimiz gibi. Esther, seslendirmek ister
1: tabii,
0: misiniz?
1: Tabii, tabii.
0: Çok isterim çünkü.
1: Hay hay, hay hay. İlk
0: tamam.
1: Şarkımız yine söz müziği kardeşimiz Haluk Ortaç'a ait. Mardinli severse eğer Sevda Sömre Beden. Arapça adı da Yemhel Aynistu. Bir kıtasını Arapça, bir kıtasını da Türkçe okuyalım.
0: Tamam.

0: Ben çok teşekkür
1: Çok
0: ediyorum. Sağ
1: güzelsin
0: ol.
1: be. Bunu merak ettim. Siz büyürken ve müzik çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğreniyordunuz? Yani nasıl ortamlarda
0: Şimdi
1: müzik bulunuyordu?
0: Mardin'den bizim mesela Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi, bizde Leyli deriz. Leyli. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı. Ama düğün olurdu, düğünde müzik olurdu. Onun dışında pek fazla böyle müzik dinleyebileceğiniz yer yoktu burada.
1: Yine de haftada bir mahallenin toplanması
0: Tabii,
1: aslında önemli
0: tabii.
1: bir şey.
0: Çok önemli.
1: Çok güzel bir şey.
0: Tabii,
1: Peki
0: tabii.
1: bu Leyli geleneği devam ediyor mu bir
0: Ya
1: şekilde?
0: Leyli geleneği evlerde değil de artık
1: Mekanlar
0: mekanlarda.
1: taşınmış artık.
0: Evet.
1: O zaman sizden bir eser daha dinleyebilir
0: Tabii,
1: miyim? O
0: tabii.
1: Leyli hissi
0: Evet, bir
1: vermişken.
0: tane eski bir şarkı yine bizim Mardin türkülerinin çoğu sevgi üzerine. En eski şarkı bizim bildiğimiz Halime şarkısını okuyalım.
1: Konumuz net, konumuz sevgi.
0: Evet,
1: Tamam.
0: evet, evet.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: yandaki komşuları hayal ediyordum siz
1: Evet,
0: çalarken.
1: evet.
0: Bunu sormak istedim. Bu az önce yine şarkılar, ninniler unutuluyor
1: Evet.
0: bahsetmişsiniz ya.
1: Evet.
0: Bu aktarımı sağlamak için herhangi bir yani biri çaba gösteriyor mu ya bir herhangi bir yine aktarım amacıyla
1: Şimdi unutulmayanlar artık bu sosyal medya artık kamera çekimleri telefonlarda illaki artık kayıt altına alınıyor. Eskisi gibi sadece kayıt altına alıp yazmayla veyahut da
0: Evet, elle derleme değil
1: elle
0: artık bu
1: derleme değil.
0: çağda.
1: Artık kayıt altına alınanlar zaten onlar gelecek nesile ulaşacak. Ama bizim de unuttuğumuz, bizim de
0: Tabii.
1: hayal meyal hatırladığımız şeyler gitti artık.
0: Ne yazık ki hayatın doğal bir
1: Evet,
0: şey
1: tabii ki
0: biz her
1: de.
0: şey.
1: Aynen.
0: Yani hep dinlemek de olmuyor. Sizi eşlik etmek çok
1: Tabii
0: isterim.
1: ki,
0: Şeref
1: tabii
0: duyarız.
1: ki.
0: İzninizle.
1: Ben de. Ne demek?
0: Ne
1: Ne demek? Şeref
0: demek?
1: duyarız. Rica ederim.
0: Ne çalalım?
2: Cirani Allah Allah yapalım.
0: Çok bilinen bir
2: Evet,
0: eser.
2: bilinen.
1: Evet.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyoruz. Sizin de ellerinize sağlık.
0: Kusurlarıma affolsun şimdiden.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: O zaman son eser olarak az önce...
1: Mardin'imizin otantik oyun havası Rehani'yi çalalım.
0: Tamamen ezberimde olmadığı için ben yanında bir nota ara sıra bakabilirim.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Sizin de ellerinize sağlık. Şeref verdiniz.
0: Yani birlikte başlamak ve bitirmek en önemlisiydi. Aynen. İçindeki ne kadar tatlı olsa da hani af olsun. Ama çok keyif aldım. Çok güzel oldu. Benimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık.
0: Estağfurullah. Yani bu çok önemli bir kültürü temsil ediyorsunuz. Evet. Bunu paylaştığınız için teşekkür ederim. Daha ki gelişimde görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah. Her zaman bekleriz.
2: Teşekkür ederim.

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: ...19-25 Eylül arasında Bim'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
4: benim, bim, bim. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın...

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

0: Sevgili hocam, ellerinize sağlık.
1: Teşekkür
0: Harika bir
1: ederim.
0: performanstı. Bu düzenleme size mi ait? Ne zaman yaptınız? Çok ilginç bir düzenleme olmuş. Çok da güzel olmuş.
1: Çok teşekkür ederim öncelikle. Sağ ol. Düzenleme bana ait. Benim bir triloji diye bir projem vardı. Üçleme adı altında. Şimdi birkaç ay önce onun albümü yayınlandı. O albümde 3 Türk dansı, 3 tango ve 3 vals şeklinde bir program çalıyorum. Bu çaldığım eser o 3 Türk dansından bir tanesi Trakya.
0: Bu yeni albümden olan bir şey mi?
1: Evet.
0: Ne zaman çıktı albümünüz?
1: Yaklaşık 2 ay oldu. Yeni
0: Hayırlısı
1: sayılır.
0: olsun diyelim. Süper.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Peki nasıl gidiyor albüm planlaması falan?
1: Gayet güzel.
0: Birçok konser verdiğinizi biliyoruz yurt dışında, yurt içinde. Yoğun mu programınız?
1: Evet, program çok yoğun gidiyor. Hem yurt dışında ve yurt içinde konserler, değişik projeler. Artık günümüzde tabii konser olayı projeler üzerinden gittiği için
0: Evet.
1: daha çok bizim de yeni projeler üreterek o projeler üzerinden konserlerimizi yapıyoruz. Bunların da tabii işte hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok konserimiz oluyor bu şekilde.
0: Süper. Yani çok başarılı işler yapıyorsunuz. Sadece konser değil, birçok sanatçıyı da Grand Pera'nın emek sahnesinde ağırlıyorsunuz. Zaten orada da çok büyük rol oynuyorsunuz. Oranın genel sanat yönetmenisiniz
1: Evet,
0: yanılmıyorsam.
1: evet.
0: Oranın programı nasıl? Grand Pera şu anda gayet iyi gidiyor konserlerle. Çok güzel işler başarıyorsunuz orada da.
1: Evet, Grand Pera aslında bir kültür merkezine dönüşmek üzere. Bir süredir bunun için aslında uğraşıyoruz. Çünkü 3 tane konser salonu ve değişik sanat icra etmek için sergi salonları olsun, performans sanatları olsun, dans olsun değişik alanlar mevcut Grand Pera'da. Biz tabii emek sahnesinde ve tarihi binada yaptığımız konserlerle sezonu dolduruyoruz. Orada da gerçekten de senin de dediğin gibi önemli konserler oluyor ve geçtiğimiz birkaç sene içerisinde hem Grand Pera'nın tanınırlığı çok arttı hem de sanat camiasında Grand Pera gerçekten duyulur hale
0: Evet,
1: geldi.
0: şu anda günümüzde biz sanatçılar adına bir yuvamız daha oldu İstanbul'da. Çok önemli bir yer.
1: Evet,
0: Kesinlikle.
1: hem de Beyoğlu'nda, Taksim'de,
0: Çok da tarihi bir yerde.
1: evet, güzel bir yerde, merkezi bir yerde, ulaşım açısından kolay ve güzel bir konser ve performans alanı diye düşünüyorum.
0: Peki hocam, hazır sizi bulmuşken sizden bir performans daha dinlemek isteriz. Ne çalmak istersiniz bize?
1: Şimdi gene aynı albümde, triloji projesinde yer alan 3 tangodan bir tanesi olan Astor Piazzolla'nın Liber Tango isimli eseri.
0: Düzenleme yine size ait.
1: Yine bana ait, evet.
0: Büyük bir heyecanla dinliyoruz hocam. Buyurun.
1: Teşekkürler.

0: Hocam elinize sağlık. Çok zorlayıcı bir düzenleme olmuş. Bunu ne zaman yaptınız bu düzenlemeyi?
1: Bu düzenlemeyi bundan 4-5 sene önce yaptım. Solo gitar için yaptım bu düzenleme. Aslında gerçekten de solo gitarla çalmak birazcık zor bu
0: Teknik
1: eseri.
0: açıdan
1: Ya
0: zor.
1: eserin kendi
0: Ki zaten zor,
1: yapısı
0: evet.
1: açısından da daha çok orkestra düzenlemeleri.

0: ya da çeşitli gruplarla çalınan bir eser. Solo gitarla çalmak birazcık zor gerçekten.
1: Peki başka projeleriniz var mı yapmış olduğunuz?
0: Evet, aslında The Soul of Guitar projesinden ben bahsetmek istiyorum. Benim son zamanlarda yaptığım bir proje gene. Bu projede gitar ve orkestra için yaptığım düzenlemeleri çalıyorum. Buradaki amaç da gitar seyircisini tekrar konser salonlarına çekmek.
1: Çok güzel ve, bir vizyon.
0: Evet, biraz daha popüler, insanların duyduğu, bildiği temaları, melodileri yaylı orkestra ve gitar için yapılan düzenlemeleriyle konserde çalıyorum. İlk başta böyle başladı fakat The Soul of Guitar projesi daha sonra benim verdiğim diğer konserler ve düzenlediğim konserlerin de ismi olarak yer almaya başladı. The Soul of Guitar aslında benim gitarla ilgili yaptığım şeyleri kapsayan bir proje olarak şu anda devam ediyor.
1: Ben o konserinizi izlemiştim sizin. Çok da harika bir proje. Düzenlemeler, yaylılar, gitar, bu gerçekten ülkemizde olması gereken bir projeydi. Çok tebrik ediyoruz. Elinize emeklinize sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok değerlisiniz. Peki hocam, son kapanışa gitmeden önce birlikte de bir parça çalmak isterim sizinle. Ne çalabiliriz? Ne çalalım beraber seyircilerimize?
0: Biz seninle daha önce yaptığımız bir konserde çaldığımız bir Brezilya eseri.
1: Ah, evet.
0: Choro. Choro, Brezilya'da sokak müzisyenlerinin sokakta çaldığı müziğe söyleniyor. Form olarak artık o repertuara geçmiş durumda. Form olarak Choro fakat eserin ismi de Choro.
1: Çok sevdiğim bir müziktir. Çok da rahatlatıcı bir müziktir aslında. Çok hoşuma gidiyor.
0: Hadi birlikte çalalım.
1: Hadi çalalım hocam. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için bu arada.
0: Ben teşekkür ederim. Size de başarılar diliyorum. Hem konserlerinizde hem yaptığınız diğer çalışmalarla.
1: Çok sağ olun hocam. Buyurun.

0: TRT ve Kırşehir Valiliği tarafından Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen Ahilik Haftası TRT Özel Konseri yarın TRT Müzik'te.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: ...19-25 Eylül arasında Bim'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira. Bim,
4: bim, bim, bim. Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla parite.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz. TRT Müzik ekranlarında yüreklerinize dokunacak adı gibi içten, adı gibi derin bir program Aşk Gözünden. Halk müziğimizin duayen ustası, hocası Erol Parlak Hocam ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber Anadolu'muzun aynası, kadim geleneğimizin kültürel mirası, Aşk Gözünden doğan türkülerle yüreğinize misafir olmaya geldik.
1: Evet sevgili Deniz, ben de müsaadenle izleyicilerimize merhaba demek istiyorum. Saygı ve muhabbetle selamlıyorum hepsini. Yöreden yöreye, gönülden gönüle uzanan birbirinden değerli eserlerle kıymetli halkımızın huzurunda olacağız. Anadolu'muzun birbirinden değerli eserleri, anonim eserleri, kökü çok eskilere dayalı, hepimizin dinlediğimizde yüreklerimizde çok şeyler hissettiğimiz, gönüllerimize dokunan kıymetli eserleri. Bunların yanında biraz da bugünü yakalayan eserlere de yer vermeye çalışarak bir program hazırladık hep beraber. Umuyoruz gönüllere dokunur, gönüllere bir ayna tutar, öyle demek istiyorum.
0: Bir de hocamın birbirinden güzel eserlerin yanında muhteşem şiirleri de var. Bugün hocam müsaadenizle programımız için

0: Aşk Özünden adlı kıymetli şiirinizi ben okumak istiyorum öncelikle.
1: Estağfurullah, lütfen.
0: Programımızı onunla açalım.
1: Buyurun.
0: Aşkın ummanından damlalar süzüp gönüller yoluna sunalım bugün. Diyardan diyara coş ile gezip aşkı can özünde duyalım bugün. Türküler söyleyip dostluktan yana, hikmetli sözleri hep bin bir mana, şifa olsun diye sevgiyle cana, armağan eyleyip diyelim bugün. Sevgi, saygı ve hoşgörü diyerek, yurt sevgisi, vatan, bayrak diyerek, birlik, beraberlik, dostluk diyerek, kardeşlik demine doyalım bugün. Söyleyelim türkülerin hasını, hissedelim özünü, manasını. Silelim kulağın bütün pasını, gönüller pak edip yuyalım bugün.
1: Evet.
0: Hocam yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim. Senin de gönlüne sağlık, nefesine sağlık, diline sağlık. Sevgili Deniz, dilersen ben de kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıştırmak istiyorum. Halkımıza takdim etmek istiyorum. Onları zaten tanıyorlar halkımız. Sevgili Sedat Akdağ, kendisi hem sazın bütün çeşitlerini kullanacak, hem bunun yanında işte sazbüş denilen bir saz var. O ud, lafta gibi çalgıları da burada çalacak. Zurna, balaban, mey gibi çalgılarda da bizim çok kıymetli genç kardeşimiz sevgili Buğra Kutbay var.
0: Fena Buğra.
1: Evet. Kemanede yine kıymetli kardeşimiz Harun Karateke var. Dönüyorum bu tarafa. Klasik gitarda Çağrı Gözeten. Bas gitarda Ömür Kasa ve perküsyonda da, vurmalı çalgılarda da Hüseyin Özdoğan. Hepsine şimdiden emekleri için hem teşekkür etmek istiyorum, ellerine sağlık diyorum.
0: Şimdi gelin hep beraber bu yürek yolculuğuna beraber çıkalım. Hocam, programın mimarı olarak ilk sizin türkünüzle başlayalım. Bir Eleşkirt türküsü okuyacaksınız.
1: Evet. Benim doğduğum ilçenin türküsü, Eleşkirt türküsü, kıymetli İsmet Koçkar'dan derlenmiş. Onu seslendireyim ben.
0: Lütfen hocam.
1: Onunla başlayalım.

0: Vallahi yüreklerimizi daldınız. Eleşkirten kopup gelen bir yürek sızısı. O aşk ayrılığı ne güzel anlatmış. Siz
1: Bir
0: de ne güzel.
1: ağıt bu sevgili Deniz. Bir ölüm üzerine söylenmiş. İki başlı bir sevda. Bir kızı iki genç seviyor. Kızın gönlü de birisinde ama diğeri işte pusuluyor ve öldürüyor. Onun üzerine söylenmiş bir ağıt bu. Altında yatan bu duygu yoğunluğu da oradan eğer biz de yansıtabilmişsek ne mutlu bize.
0: Kesinlikle. Hep bunlar böyle bir yaşanmışlıkların öyküsü. Ben de şimdi güz mü geldi rengin soluk. Aşık Seyfi Doğanay'ın.
1: Seyfi Doğanay. Programımızda sevgili Deniz, müziğimizin hem uygulamalı olarak icra etmeye çalışacağız, örneklemeye çalışacağız ama bir yandan da böyle küçük küçük noktalarına böyle bilgiler aktaralım istiyorum.
0: Hocam lütfen o ilminizle gönüllerimizi aydınlatın zaten.
1: Eksik olma, çok teşekkür ederim. Çünkü bunların altında, o türkülerin altında çok büyük hikayeler, çok büyük hayatlar yatıyor ve çok büyük ustalıklar, yürek yangınları yatıyor. Büyük

0: emekler yatıyor. Bunlardan birisi, bu emekçilerden bir tanesi de Seyfi Doğanay Usta. Seyfi Doğanay Usta'yı ben Aşık Seyfi Doğanay olarak tanıdım. O zaman daha 20'li yaşların başındaydım. Biz bu müzik pratiği içerisindeyken Aşık Seyfi Doğanay çok güzel deyişler söylüyordu.
1: Evet.
0: Aşıklama dediğimiz çok güzel deyişler ifade ediyordu, kazandırıyordu halkımıza. Orada ben tanıdım. Kendisi 1949 Hozat doğumlu, Tunceli Hozat doğumlu. İşte 70'li yıllarda bu Almanya'ya, o göç kısmında o da oraya gitmiş ve Almanya'da plak çalışmaları yapıyor. Daha sonra 86 yılından itibaren Türkiye'ye geliyor ve burada çalışmalarına devam ediyor. Kendisine has bir yorumu ile çok sayıda türkü üretti.
1: Evet.
0: Birçok türküye de kaynaklık yaptı kendi bölgesinin türkülerine. Çok muazzam türküler kazandırdı. Bu bir tanesini sen şimdi seslendireceksin. 2015 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada da vefat etti. Kendisine haktan rahmet diliyorum. Emekleri için ve müteşekkiriz. Bugün de
1: Evet.
0: senin
1: Amin.
0: okuyacağın Yüz mü geldi, rengin
1: Rengin
0: soluk, değil mi?
1: soluk.
0: Ömrüm
1: Ne tez
0: türküsü.
1: yaprak
0: Evet.
1: dökçün ömrüm. O zaman okuyalım haydi
0: Lütfen.
1: beraber.

0: Sesine, nefesine sağlık sevgili Deniz.
1: Çok teşekkür ederim çok hocam.
0: Oldu. Ne güzel oldu.
1: Severek okuduğum bir türkü, çok da evet. içlendiğim evet. bir türkü. Ruhu şad olsun tekrar. Evet. Hocam sırada sizin okuyacağınız eser var.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Hangisi?
1: Ah Dünya, öyle söz mi? Müzik size ait olan.
0: Evet, ya...
1: Ay hocam çok tatlısınız öyle.
0: Şimdi çok eskilerde gelirdi de bana böyle bu türkü yapma içime doğardı bir şeyler, ezgiler, sözler falan. Hep utanırdık biz o zamanlar. Türkü yapıyorum demek böyle ayıptı yani. Hocalarımız vardı başımızda. Büyük ustalar vardı. Hep böyle kendimizi gizledik, sakladık. Fakat belli bir zaman sonrasında orayı, o kapıyı açma gereği doğdu. İşte ben de 40'lı yaşların başından itibaren neredeyse şiirler yazmaya çalışıyorum. Onları havalandırmaya, Anadolu deyimiyle havalandırmaya çalışıyorum. Beste demiyorum. Çünkü beste farklı, havalandırma başka. Beste yapılıyor, türkü yakılıyor malum.
1: Evet.
0: Türkü yapabilmek, yakabilmek için de önce yanmak lazım. İşte havalandırıyorum naçizane. Bugün bir tanesini seslendirmeye çalışayım sizlere. Ah Dünya. Hepimizin başında bu dünyanın çileli çileleri, o bir eleştiri gibi onu seslendirmeye çalışıyorum.
1: Eminim herkes kendinden bir şeyler bulacak bu eserde. Ara ara sizin tabii ki o sözün gücünü çok iyi kullanıyorsunuz ya siz. Bizim o fark edemediğimiz, aslında böyle hani söyleyip de geçtiğimiz o ayrıntıları bize anlatırsanız muhteşem olur hocam.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Harikaydı. Çok güzel bir eser. Ne kadar yalan da olsa umutlarımız var bizim. Şimdi ben de bir Karadeniz'e götüreyim sizi. Sözümüz iyi Halil Karabacak'a ait olan "Evimizin önünden dere akar denize, yaşlansaydık sevduğum senin ile diz dize" diyelim. Haydi bakalım.
1: Evet.

0: teşekkür ediyorum arkadaşlar.
1: Sağlık. Sevgili Deniz, arkadaşlar sizden de ellerine sağlık. Sevgili Harun, solo için teşekkürler. Çok güzel oldu. Karadenizimizin çok ayrı bir cevheri var. Son dönemlerde de çok kıymetli icracılar yetişti onun içerisinden ve çok hem güncellediler hem de yepyeni eserler ürettiler. Bu da onlardan bir tanesi. Senin profilin de çok enteresan. Karadeniz türküleri böyle çok farklı bir yerde duruyor. Çok da yakışıyor sesine.
0: Teşekkür ederim. Çok tabiri caizse yapıştı üzerime. Beni Karadenizli zannedenler çok, aslen ben Siirtliyim. Evet. Buradan da memleketime selam olsun. Türkiye'mizin her tarafında selam olsun. Ama beni Karadenizli zannediyorlar.
1: Biz seviyoruz. Yani ben ağzıma yakışmıyor Karadeniz türküleri ama ben çok seviyorum. Yani ülkemizin her bölgesinin, her karışının çok kıymetli bir kültürü var zaten. Müzik kültürü inanılmaz yani.
0: Kesinlikle öyle.
1: Hepsini ayrı ayrı seviyoruz. Yakıştırabildiğimiz ölçüde de sunmaya çalışıyoruz ama Karadeniz türküleri gerçekten senin sesine ayrı bir yakışıyor.
0: Teşekkür ediyorum. Daha repertuarımızda bir sürü var. Onların hepsini okuyacağız.
1: Duymaya çalışırız, evet.
0: Hocam, şimdi sırada Aşık Veysel'in güzel bir türküsünü bize seslendireceksiniz. Bir aşkın kabulünü, özlemini dile getiren muhteşem bir türkü. Sizin o güzel sesinizden dinleyelim.
1: Çırpınıp içinde döndüğüm deniz. Aşık Veysel'imizin bu muazzam deyişi, seslendirmeye çalışalım.
0: Buyurun.

0: Ah, yüreğinize sağlık hocam. Harikaydı.
1: Teşekkür ederim.
0: Hayatımızda fırtınalarla
1: Evet.
0: boğuşuyoruz. Şimdi sırada bir Kerkük Türk'ümüz var.
1: Evet.
0: Evlerinin önü Yonca. Abdülvahit Kuzeci oldu.
1: Kuzecioğlu'ndan. Deniz, istersen bu noktada da bir küçük bilgi vermek isterim.
0: Ha, lütfen. Çok memnun oluruz.
1: İzleyicilerimizle paylaşmak isterim. İşte bu türküler dedik ya, arkasında çok büyük emekler, çok büyük yürekler taşıyor. Çok büyük kıymetlerin bizlere ulaştırdığı türküler bunlar. Bunlardan bir tanesi de Kerkük türkülerinin efsane ustası Abdülvahit Küzecioğlu. Onun sesinden o kadar çok ve birbirinden kıymetli eserler bizlere ulaştı ki, şu söylüyoruz ya her zaman, Kerkük'ün zaten çok özel bir müzik dokusu var.
0: Kesinlikle.
1: Ben Kerkük'ü görmeden Kerkük'e hayran olanlardanım. Kerkük müziği üzerinden. Kerkük benim gözümde bağlık, bahçelik bülbüllerin öttüğü, böyle
0: Aa, bana da
1: şırıl
0: öyle
1: şırıl
0: bir...
1: suların aktığı, böyle
0: Evet.
1: muazzam bir coğrafya geliyor.
0: Bana da öyle
1: O
0: geliyor.
1: müziği bize bunu hissettiriyor. İşte bunu en iyi yansıtan ustaların belki de başında gelenlerden bir tanesi Abdülvahit Küzecioğlu'ydu. Abdülvahit Küzecioğlu ile ilgili kısa bir bilgi derledim ben. İzleyicilerimizle onu paylaşayım. Hem de ustamızı
0: Almış olalım.
1: anmış olalım. Kendisi 1925'te Kerkük'te doğuyor. Babası Ahmet Rıza Kerkük'te küzecilik yapıyor. Küzeyi Anadolu iyi
0: Küze ne
1: bilir.
0: demek hocam?
1: Kuze de diyorlar, küze diyorlar genellikle. Böyle ahşaptan filan su taşımak için, o eskiden sonraki metal devrinde bakır ibrikler filan var ya, onun yerine ahşaptan su taşımak
0: Ha,
1: için
0: tamam,
1: şeyler
0: gözümde
1: vardı.
0: canlandı
1: Canlandı
0: şimdi.
1: değil mi?
0: Evet.
1: Bir yerde de işte çanak çömlek için de küze denildiği söyleniyor ama ben küzeyi birebir görmüş, yaşamış birisiyim. O ahşaptan su taşınan böyle o güğün benzeri bir şeydi. Bu işi yaptığı için onlara işte küzeci deniliyor, lakabıyla tanınıyor. Abdülvahit Küzecioğlu 1944'te Irak Petrol şirketinde işe başlıyor. Buradan bu detayı veriyorum çünkü buradan bir başka yere doğru uzanıyor o yaptığı şey. 1952 yılında bu çalıştığı firma kendisini mesleki eğitim için Londra'ya yolluyor. Tesadüfler böyle ya. Londra'ya gittiğinde de BBC radyosu, oranın Arapça servisi, kendisini davet ediyor. Ve BBC radyosunda türküler söylettiriyor, Kerkük türküleri. İşte Kerkük türkülerin belki de ilk defa dünyaya duyurulması
0: Açılımı.
1: orada oluyor. Abdülvahit Küzecioğlu orada Kerkük türkülerini dünyaya duyuruyor ve kendisinden ses kayıtları alınıyor. Daha sonraki dönemlerde Türkiye'ye de geliyor. Türkiye'de de TRT bünyesinde çokça kayıtlar alınıyor kendisinden. İşte bugün bizim TRT repertuarında olan, işte bizlerin okuduğu, bugün biraz sonra senin de okuyacağın o çok kıymetli türküler Abdülvahit Küzecioğlu tarafından iletilmiş oluyor. Üslubu çok muazzam bir üslubu var. Kendine özgü bir tavrı var.
0: Evet.
1: Repertuarı çok zengin, çok seçkin, çok zarif ve çok hoş bir üslupla da okuyor. Kendisine haktan rahmet diliyoruz. 2007 yılında Kerkük'te vefat ediyor, aramızdan ayrılıyor. Hak rahmet eylesin. Bu büyük ustaların yüzüstü hürmetine biz de işte böyle müziğin içerisinde olup
0: Ya.
1: bu müziğin güzelliklerini yaşamaya, yaşatmaya devam ediyoruz.
0: Sevgi, saygı, özlemle
1: Evet.
0: anıyoruz. Ben de şimdi bu bilginin ışığında bir de okuyayım bu
1: Evet.
0: türküyü.

0: Çok teşekkür
1: Sesine
0: ederim
1: sağlık, kendine
0: hocam.
1: sağlık sevgili Deniz. Sedat'cığım ne güzel yakıştı lavta.
0: Evet ya, çok
1: Ellerine
0: güzeldi.
1: sağlık senin de.
0: Vallahi yüreğinize sağlık sizin de. Evet hocam, sırada yine sizin okuyacağınız bir eser var. Söz Karaca olan müzik Haydar
1: Haydar Kutlayer, değil
0: Kutlayer,
1: mi? Evet.
0: Candan İleri filmde. Çok
1: Evet.
0: sevdiğim bir aşk türküsü bu.
1: Bunu ben Musa Eroğlu ustamızdan dinlemiş ve sevmiştim.
0: Ben de.
1: Yıllardır da okurum, sahnelerde de okuyorum. Çok ayrı bir güzelliği var. O Karacaoğlan'ın çok tatlı, bal gibi dili, şahane edebiyatı. Bu Türkiye'de olduğu gibi sinmiş durumda. Seslendirmeye çalışayım.
0: Buyurun hocam, lütfen.

0: Beyninize sağlık hocam. Sesinize, soluğunuza sağlık. Nasıl bir sözdür? Ben kimi sevmişim senden ileri. Değil mi? Dediğiniz gibi bal bir anlatım değil mi
1: Evet.
0: Karacaoğlan? Ben de bir Balkan türkülerini şöyle bir Trakya'ya götüreyim mi sizi?
1: Ah ne güzel olur.
0: Güldaniyem. Hocam
1: Oh.
0: bununla ilgili bir sorum olacak size. Balkan türkülerinde neden böyle Güldaniyem, Pakizem, Ramizem hep böyle bir kadına ithafen yapılmış türküler?
1: Yok, kadına ithafen değil. Aslında sevda türkülerinin
0: Hep kadın
1: çoğu
0: isimleri
1: erkek
0: var.
1: ağzı olanların Anadolu'da da
0: Recep'im var doğru. Anadolu'da da var ama bu.
1: var da şöyle bir durum var. Anadolu'da böyle daha içe kapanıklık var.
0: Aa, tahmin ettim
1: Ve
0: şimdi.
1: isim vermekten çekiniyorlar işte. Hatta asıl ismini söylemiyor, bakıyorsunuz Mihriban diyor.
0: Değil mi?
1: Halbuki Mihriban değil yani. Bunun gibi birçok şey var. Ama bizim Trakya türkülerimiz, Balkan Rumeli kültürü zaten başlı başına bir güzellik, bir ayrıcalık hepimiz için.
0: Kesinlikle.
1: Bugün de orkestramızda sevgili Buğra'mız var. Genç kuşağın gerçekten çok kıymetli bir icracısı. O bölgenin zurnasını da çok ustalıkla çalıyor kendisi. Buraya da güzel katkılarda bulunur diye düşünüyorum Buğracığım.
2: Teşekkür ederim canım. Sağ
0: Hadi
2: olun.
0: bakalım o zaman Buğra'yla başlayalım değil mi?
1: Evet.
0: Güldaniyem.

0: Kardeşim yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şahaneydi. Hepinizin, tüm
1: Sesine gelene
0: arkadaşlarımızın.
1: sağlık. Deniz sen de. Buracığım nefesine sağlık. Emeğine
2: Teşekkür
1: sağlık.
2: ederim hocam. Çok sağ olun.
1: Yani zurnanın bu geldiği aşamayı görebilmek çok muazzam. Stüdyolara kazanıldı artık zurna. Çok uzun zamandır var ama çok sıkıntılı bir enstrüman stüdyolarda. Ben çok
0: Volümünün
1: yaşadım
0: yüksek
1: bunları.
0: olması
1: Yok yani
0: itibariyle mi?
1: kamıştı, entonasyondu, çok adaptasyonunda uzun zaman büyük emekler harcandı ama sevgili Buğracım onu birçok yönüyle de daha rahatlatmış durumda. Tekrar tebrik ediyorum. Nefesine sağlık Buğracım. Sizlerin de eline sağlık arkadaşlar.
0: Yolu bahtı açık olsun Buğracığımın.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet hocam, şimdi siz söylüyorsunuz, bir ben bir siz. Sarı saçın yaş durur. Evet, Niğde türküsü, Nurettin Bayhan, Nurettin Çamlıdağ türküsü.
1: Evet, Nurettin Bayhan'dan TRT sanatçısı rahmetli Nurettin Çamlıdağ derlemiş. Benim hocam rahmetli Nida Tüfekçi,
0: Allah rahmet eylesin.
1: hocaların hocası, ustaların ustası.
0: Hocanız
1: Çok
0: mıydı Nida
1: evet, benim
0: Tüfekçi?
1: hocam da ustamdı.
0: Ya.
1: Çok çok özel bir simaydı zaten her yönüyle. O çok severdi bunu. Ben hem ona bir rahmet dileyelim diye hem de
0: Rahmetler
1: programımıza
0: olsun.
1: bir güzellik katsın diye
0: Nurlar
1: bu
0: içinde
1: eseri
0: uyusun.
1: seçtim. Uzun zamandır da okumuyordum. Şimdi okumaya çalışayım.

0: Muhteşem. Bence bu programın en nazlı, cilveli türküsü buydu.
1: Çok güzel eser değil mi?
0: Nasıl güzel bir türkü
1: Çok
0: bu.
1: güzel, evet.
0: Hocam çok güzel yorumladınız.
1: Teşekkür ederim, çok
0: En
1: sağ
0: büyük hayranınız ben olabilirim.
1: olun. Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Valla hocam ben de bir Eskişehir türküsü okuyacağım. Kahveyi kavururlar diyeceğim.
1: Evet.
0: Kaynak kişi ve bir derleyicisini söyledikten sonra bir veda konuşması yapacağız. Programımızın sonuna geldik bu arada.
1: Bitti süre öyle mi?
0: Nasıl bitti
1: Tamamladık.
0: anlamadık
1: Evet.
0: hakikaten. Türkülerle başladık. Aşkla konuştuk. Mest olduk. Ben kendi adıma mest oldum vallahi billahi.
1: Teşekkürler. Umuyoruz gönüllere hitap etmiştir. Gönüllere dokunabilmişizdir.
0: Mutlaka hocam, mutlaka kıymetli izleyicilerimizi bize vakit ayırıp dinledikleri için çok çok teşekkür ediyoruz onlara. Emin yayında, yapımda emeği geçen herkese, TRT Müzik ailesine, orkestramıza, size çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kahveyi Kavururlar, bir Eskişehir türküsü. Ahmet Kızılok, Dilek Yılmaz, derleyen Ali Fuat Aydın. Hareketli bir türkü. Haydi bakalım. Aşkla tekrar buluşmak dileğiyle bir sonraki programda.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: ...19-25 Eylül arasında Bin'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira. Bim,
4: oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Efendim teşekkür ediyoruz güzel alkışlarınız için. Çeyrek asırı aşkın süredir devam eden bir TRT klasiği Akşam Sefası programına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Evet, bu akşam yine sizler için birbirinden güzel eserler hazırladık. Umuyorum sizler de çok beğeneceksiniz ve birlikte bize eşlik edeceksiniz. Öyle düşünüyorum, öyle değil mi? Beraber okuyacağız, öyle değil mi? Kimlerle okuyacağız? Birbirinden güzel solist arkadaşlarım. Şöyle güçlü bir alkış istiyorum sizden. Ve programımızın vazgeçilmez orkestrası için çok değerli saz sanatçısı arkadaşlarım için de şöyle güçlü bir alkış istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Ve güzeller güzeli bir orkestra şefimiz var bu akşam. Sevgili Kumsal Okur. Evet. Bu akşam ayrıca stüdyomuzda konuğumuz var. Konuklarımız daha doğrusu. Ben hemşerilerim de diyebilirim. Çaycuma Musiki Cemiyeti. Doğru mu söyledim? Bizlerle beraber bu akşam. Arkadaşlarım da var. Ben sürpriz oldu bana. Hiç beklememiştim. Bu akşam olduğunu bilmiyordum daha doğrusu. Çok da mutlu oldum. Tekrar hoş geldiniz sizler de. Şeref verdiniz. Ve yayın ve yapım ekibimiz için ayrıca alkış istiyorum. Güçlü ama daha güçlü. Daha güçlü. Ve yönetmenimiz, çok değerli büyüğümüz, sevgili Hasan Taş için de şöyle kuvvetli alkışlarımızla. Dedikten sonra ben mikrofonu sevgili Volkan'a bırakmak istiyorum. Senin o güzel sesinde başlasak ne dersin?
1: Çok sevinirim. Teşekkür ediyorum.
0: Sevgili Volkan Erkal efendim. İyi seyirler diliyoruz.

Evet, hiç ara vermeden aynen devam ediyoruz yine şahane birbirinden güzel eserlerle. Şimdi bir İzmirli'yi hem şehrimi davet edeceğim, takdim edeceğim huzurlarınıza. Şahane bir Yıldırım Gürses eseriyle geliyor. Huzurlarınızda Ömer Faruk Özcan efendim.

Çok teşekkür ederim efendim o kıymetli alkışlarınıza, nazik zarif alkışlarınıza. Sağ olun, var olun. Keyiflerinizin çok yerinde olduğunu görüyorum. Aynı keyifle devam edeceğiz. Çok kuvvetli alkışlarınız o benim zarif arkadaşım Didar Aliye Koyuncu için gelsin efendim.

0: Efendim çok teşekkürler. Ellerinize sağlık.
1: Şimdi çok güzel bir hanımefendi gelecek. Bir Göksel Baktagir bestesi seslendirecek. Tek kelime diyecek. Rengin uyar kökten geliyor. Kuvvetli alkışlarınızla.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli alkışlarınıza. Programımız yine çok güzel bir eserle devam edecek. Çok kıymetli arkadaşım Neşe Dursun Saraç huzurlarınızda. Evet.

0: Ce que tu veux dire, de la opsiyonu. Ben müsaadenizle bir eser daha seslendirmek istiyorum. Ne dersiniz? Ama yalnız değil. Sevgili arkadaşım Ömer Faruk Özcan'ı sahneye davet ediyorum. Şöyle güzel bir şarkı okuyalım mı seninle? Şöyle bir nihavet bir şarkı mesela.
1: Şeref duyarım.
0: O zaman rüyalarda buluşalım.
1: Hadi bakalım. Hep birlikte buluşalım.

0: Teşekkür ediyoruz. O zaman sen bir tane daha oku. Ben okudum, sen de bir tane daha oku.
1: Evet,
0: ne dersin?
1: Bu romantik şarkının ardından bence biraz coşmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ne dersiniz?
1: Haydi bakalım, hep birlikte coşuyoruz. Neşe Hanım'ı yerine alıyoruz.
0: Teşekkür ederim.

Ve aynı saatte akşam sefasında buluşalım. Görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar diliyoruz.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: Ben bu...
1: Aynen. Aynen doğru söylüyor.
0: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim de Karadeniz'de Tarkan gibi değil ama. Hiç eksilmeyecekler diye yayda hornsuz olmaz. Hiç eksilmeyecekler diye ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
2: Sinan'la sahnede Pazar TRT Müzik'te.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: ...19-25 Eylül arasında Bim'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira. Bim, bim, bim,
4: kalbimle benim, bim, bim. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var, gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Evet sevgili izleyiciler, ekran başındaki tüm müzik severlere, türkü dostlarına, ben ve orkestra arkadaşlarım hepinize selam, sevgiler diliyoruz, iletiyoruz, iyi akşamlar diliyoruz. Bugün Anadolu toprağında çalınmış ezgileri çalacak çok çok önemli bir konuğum var. Felsefesini anlatan şöyle bir şey söylüyor. Yaşlı dünyanın yaslı çocukları var. Azı tok, çoğu aç çocukları var. Anne ninnisiyle uyuyan ama bomba sesleriyle uyanan çocukları var. Ölümlerle harmanlanmış bu dünyada çaldığı enstrümanı dünya barışı için üfleyen, sevgi için çalan, insanın insana kıymadığı, kırmadığı, üzmediği günler umuduyla çalan, sazını çalan çok kıymetli bir üstad konuğum. Ertan Tekin konuğum. Hoş geldin
1: Hoş
0: Ertan.
1: bulduk dostum. Sunumun için çok teşekkür ediyorum. Zor tuttum kendimi. O kadar
0: Evet,
1: anlamlı bir şey ki.
0: ama öyle rahmetli Gasparyan'da konuşacağız. Gasparyan da çaldığı enstrümanı barış için çalardı. Senin de ben bunun için çaldığını biliyorum. Biz Ertan'la sevgili izleyiciler Ertan Tekin'le 25 yılı aşkın süredir beraber müzik yapıyoruz. Yani buradaki bütün arkadaşlarla beraber. O şimdi gerçekten çok önemli ödüller de aldı. Bunların hepsini konuşacağız ama ben önce Ertan'ın çaldığı sazla ilgili de sizlerle sohbet edeceğiz. Duduk ve Balaban diye bilinir Kafkasya coğrafyasında. Şimdi ilk melodisini Ertan'ın ben almak istedim hemen.
1: Tabii.
0: Çalacağın eseri.
1: Sohbet etmeden eseri mi çalalım?
0: Tabii. Ondan sonra da sohbete devam edeceğiz.
1: Olur. Kendimce bu 40 yılda besteler yapmışım, böyle baktım da bunlardan birini çalayım o zaman. Bir
0: Lütfen.
1: Nefes Aşk
0: Ha,
1: çalalım.
0: lütfen.

0: Ağzına yüreğine sağlık üstad
1: Sağ
0: ya.
1: ol, teşekkürler.
0: Alet nasıl seni dolaştırıyor? Dünyayı dolaştın, getirdin bizi, gezdirdin, getirdin.
1: Hem güzel hem yoruyor, az terletiyor. Ama sonunda da bu melodileri veriyor bana. Bestecisi ben değilim. Onun avazı, ben seslendiriyorum.
0: Sevgili izleyiciler, tabii Ertan'la dediğim gibi başta çok uzun süredir beraber çalışıyoruz. Ama onu kendi çok özel bir yanı var. Kendi hem çaldığı enstrümanı hem yaşadığı toprakları, Anadolu topraklarının ezgilerini bütün dünyada farklı müzisyen arkadaşlarla çalıyor. Çok uzun süredir de yurt dışında yaşıyor. Şahabettin Tekin, üflemeli çalgılar sanatçısıymış. Erzurumlu geleneksel şahabettin.
1: Tabii benim
0: Onun
1: babam
0: baban.
1: benim öğretmenim aynı
0: Aynı
1: zamanda.
0: zamanda.
1: Ve şöyle, Şahmettin Dadaş 68'de bir göç yaşıyor. Aslında kardeşiyle beraber Avrupa'ya gitmek istiyor. Hayata bakın ki yani
0: 60'ların sonlarına İstanbul'a göç ediyor, evet.
1: tabii yani Üstad Bekir Sıtkı Sezgin diyor ki zaman yerinde durur, bizler gelir gideriz. Amcamla beraber Hollanda'ya gitmek istiyorlar. Babama Gelsenkirchen'de bir maden ocağı çıkıyor ve gitmiyor. Çok üzülüyor, İstanbul'da kalıyor. İstanbul'da kalınca işte dostu Arif Sağ, Mehmet Özbek, Mükerrem Kemertaş,
0: Ya
1: Mükerrem
0: isimlere bak.
1: amcanın ruhu şad olsun. Bir araya geliyorlar 70'li yıllardan 80'li yıllara kadar TRT'de nostalji kuşaklarında izlediğimiz Yurdun Sesi, Yurttan Sesler programlarında çalmaya
0: Çalıyorlar
1: başlıyorlar.
0: beraber.
1: Beraber o programları
0: 72'de
1: çekiyorlar.
0: de sen doğuyorsun.
1: Ben dünyaya geliyorum. İstanbul'un, dünyanın İstanbul'unda, İstanbul'un Kadıköy'ünde dünyaya geliyorum. Ve ailenin en küçüğüyüm. Bu vazifeyi Anadolu topraklarında Hızır bana vermiş.
0: O zenginin içine doğuyorsun bir de ya.
1: Kesinlikle.
0: Üstatlar doğal olarak galiba hiç evinizden çıkmıyorlar, geliyorlar,
1: Tabii tabii
0: gidiyorlar,
1: tabii.
0: çalıyorlar, söylüyorlar değil mi?
1: Evet, Raci Alkır geliyor,
0: Vay
1: efendim
0: be.
1: Mehmet Çalmaşır geliyor, Mükerrem amca geliyor, Arif Hoca, Arif Sağ benim baba yarısı zaten.
0: Evet.
1: Babamla birlikte Arif Sağ'ın bende emeği çoktur.
0: Ertan, ya evet, Arif Hoca'nın hemen hemen yani bu kültürde herkese emeği çok. Arif abiye selam olsun buradan.
1: Ömrü uzun olsun.
0: Ömrü uzun olsun. Bu duduk ve balaban. Azerbaycan'da balaban diyorlar, değil mi? Bizim Anadolu'da da balaban mı diyorlar bu alete?
1: Şöyle aslında
0: Ermenistan'da duduk, onu biliyorum.
1: Kafkas
0: Kafkas
1: coğrafyasında
0: coğrafyasında duduk.
1: değişiyor tabii.
0: Değişiyor
1: Yani
0: mu?
1: bir takım tonlar var aslında. Yani
0: Hmm.
1: belli başlı nüanslar, yani minik farklar var.
0: Öyle mi?
1: Kafkas coğrafyasının ana sazı aslında. Azerbaycanlı dostlarımız buna balaban diyor.
0: Evet.
1: Balaman demiş, Belman demiş. Tarihte söylenen şeyler.
0: Delman.
1: Yastı balaban demiş. Dağıstanlılar farklı çalıyor.
0: Vay be.
1: Bunun ucu ta Japonya'ya kadar gidiyor.
0: Azeriler de çalıyor galiba.
1: Tabii çalmaz mı?
0: O
1: İranlı müzik.
0: bölgede çok çalınan bir alet, değil
1: Kesinlikle
0: mi?
1: Anadolu.
0: Ağacı ne hocam?
1: Ya şöyle Ermenistan coğrafyasında ve o Kafkas coğrafyasında kayısı çok kutsaldır ve kayısı ağacıyla, tatlı sert ağaç kayısı ağacıyla bu yapılır da şimdi artık günümüzde teknoloji, torna tesviye teknolojisi o kadar gelişti ki malum birçok ağaçları tabii yapıyorlar da sert ağaç olmazsa iyi olur.
0: Ha.
1: İnsanın da ağacında tatlı serdi, serti iyidir. Gerçekten öyle. Her zaman lazım. Hele ki dünyanın başkenti Anadolu'da, Hızır'ın yurdu Anadolu'da, Mezopotamya'da bize bu sanat ve bu insanlar lazımdır. Medeniyet buradan doğmuş. Yine dünyaya çeki düzen verecek olan Anadolu
0: Işık
1: Mezopotamya'dır.
0: doğudan yükselir diyorsun yani.
1: Mutlaka hep öyle olmuştur zaten.
0: Üstad, tabii bunu söylemeden geçemeyeceğim sevgili izleyiciler. Ertan Tekin aslında bu enstrümanın Türkiye'de yayılmasının öncüsü. Yani onunla gurur duyabilir. Gerçekten üflemeli çalgılarda Bu mesela ben ilk kez Salkım Hanım'ın Taneleri filminde o kadar çok yaygın değildi ama o filmde mesela o duduk ki Ertan çalmıştı onları da.
1: Sarı gelin.
0: Sarı Gelin, o Salkım Hanım'ın Taneleri filminde o sahneler mesela, ya bu alet inanılmaz bir böyle bir aurası var, bir genişliği var. Çok acayip. Yani her çaldığında bu aletin sesini her duyduğumda, özellikle de tabii Ertan çaldığında, hep böyle gözlerim dolar. Sizi böyle bir alır, başka yerlere götürür, getirir. O açıdan bu aletin Türkiye'de yetişen genç müzisyenlere de tanıtılması

0: Aslında Ertan'ın çok büyük katkısı var. Onunla gurur da duyabilir gerçekten. Tabii çalmadığı, albüm çalmadığı hemen hemen hiçbir sanatçı yok değil mi Ertan? Yani herhalde
1: Evet.
0: herkese çaldın hemen hemen.
1: Yani
0: Sen aynı zamanda
1: yaklaşık
0: stüdyo müzisyenliği de yaptın çok uzun
1: tabii.
0: süre.
1: Tabii yani şöyle ilk zamanlarım böyle terliye terliye çaldığım zamanlar 12-13 yaşlarında ufak ufak 14 yaşında başladım. 1985-86 o dönemlere denk geliyor. Fakat üstatlar isimler var. Benden önce de bu coğrafyada
0: Çalanlar
1: en az
0: var.
1: 1000 yıldan fazla çalanlar
0: Ama
1: vardı.
0: yayılmasında senin katkın yadsınamaz.
1: Bu zaman diliminde ve bu enlem boylamda bu
0: Evet.
1: vazife bana verildi.
0: Evet.
1: Benden sonra da tabii bu teslimat gerçekleşecektir.
0: Hı.
1: Gençlere fazla fazla bir şeyler bırakmak adına hep çaba gösteriyorum. Balaban, duduk, Gürcüler dudu ki diyor da tonlarını tabii tonlarını da bir
0: Kaç tane
1: takım
0: isim var hocam ya? Gürcüler Duduki.
1: Duduki derler.
0: Dağıstanlar.
1: Yastı Balaban diyor.
0: Yassı Balaban. Azerbaycan Balaban.
1: Balaban diyor.
0: Ermenistan Duduk.
1: Duduk diyor fakat şöyle bir şey var. Dünya bunu duduk biliyor da Ermenistan'da aslında buna Dzirana Pol diyorlar. Dzirana yani kayısı ağacı, çubuğu anlamına gelen bir
0: Ha,
1: deyim bu.
0: anladım.
1: Ve fakat o Sovyet Rusyası'nda o kadar enteresan bir şey ki dostum bunlar dekor için getirmedim ben bunları.
0: Evet,
1: Bunun
0: bunlar ne ya
1: içinde
0: gerçekten?
1: bunlar şu.
0: Bunun içine mi giriyor bu?
1: 2019'da evet soft case diyebiliriz. 2019'da Ermenistan Cumhuriyeti Besteciler Birliği'nde mi onur ödülü aldım.
0: Evet, onu konuşacağız. Gomidas.
1: Ve Gomidas var tabi Gomidas Enstitüsü'nün altın madalyası takdim edildi. Ve bu enstrüman kılıfları soft case dediğimiz bunlar hediye edildi. Bakın şimdi bunun içerisinde bu gerçekten hepimize bir mesaj ve derstir.
0: Bir
1: Bunun içinde
0: tanesini içine koyabilir misin?
1: tabi Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Laz'ı, Çerkez'i, Alevisi, Sünnisi herkes var bu motiflerin içerisinde ve tesadüfen değil yani.
0: Vay be.
1: Evet böyle 5 adet bana hediye edildi.
0: Böyle saklanıyor öyle mi?
1: Evet böyle saklanıyor hani bir kırılma çatlama.
0: Gomidas da çok ilginç. Anne babası Kütahyalı,
1: Tabii
0: Anadolu'dan.
1: bizzat Anadolu'nun çocuğu yani Kütahya Bursalı
0: Dört
1: ana babanın çocuğu Gomidas Vartabet.
0: Go 4000'e yakın bestesi varmış üstad.
1: Tabii yani
0: Neler?
1: ki aynı zamanda kompozitör, Anadolu'nun ilk kompozitörlerinden diyebiliriz. Din adamı, besteci, derlemeci. Yani ilahilerden tutun çocuk şarkılarına, Türk
0: Biliyorum.
1: halk müziği, Kürt müziği, Ermeni müziği, Anadolu türküleri, şarkıları
0: Evet.
1: büyük bir derleme yapmış.
0: Evet.
1: Çok büyük eserler bırakmış,
0: Enstrüman
1: etmiş.
0: çalıyor mu? Onu bilmiyorum. Gomidas'ı biliyorum tabii
1: Piyano,
0: de.
1: piyanosu halen
0: Piyano.
1: İstanbul'da piyano çalmış. Çok da acılı güzel bir sesi var.
0: Bu çok önemli bir ödül, değil mi Ertan
1: Benim
0: Hocam?
1: için sadece benim için değil. Bu coğrafya için, bu topraklar için, bu motifler kadar önemli bir şey bu. Yani dostluk için, barış için, bir arada olmak için asla ve asla ayrı gayrı değiliz.
0: Olmadan.
1: Bu enstrümanlar özünde zaten bunu söylüyor. İşte buyurun. Yani şu Ermeni duduğu, bu da Azeri balabanı.
0: Kardeş gibiler.
1: Tabii zaten öyleler.
0: Bizim programın süresi çok az hocam. Senin müziğini ben atlamak istemiyorum. Bize
1: Tabii.
0: hemen bir ikinci bir eser çalar mısın?
1: Peki madem süremiz az ya,
0: Evet.
1: babamdan başlayarak üstatların ruhlarını bir şad edelim.
0: Tamam.
1: Vazifemdir beni yetiştiren babam,
0: Allah rahmet eylesin.
1: öğretmenim Şahmettin Dadaş. Ondan sonra bu enstrümanın öncüleri Binali Selman,
0: Ya,
1: oğlu Deniz
0: ya,
1: Selman,
0: ya.
1: ömrü uzun olsun güzel şeyler yaptılar. Selam olsun Deniz Selman'a da. Binali Selman'la birlikte Civan Gasparyan, Levon Madoyan, Vaço Sepyan, Markar Markaryan, Ali Kerimov, Elekber Eskerov,
0: İkisi onlar da Azeri
1: Azeri
0: ya.
1: üstatlar
0: Ve muhteşem
1: muhteşem.
0: çalıyorlar değil mi?
1: Bunların kim Cem bilir arkadaşlar bilir bu üstatların en büyük ortak özelliği hangi enstrümanı çalarlarsa çalsınlar beste yapmışlar. Bu benim kulağıma küpedir. Ben de o şiarla hareket ediyorum.
0: Lütfen bize baba ve bütün

0: ölmüş o değerli hayatta olmayan değerli üstadlar için çalacaksın galiba. Ne çalacaksın?
1: Ruhları şad olsun. Tekrar bakıyorum hemen. Evet. Doğu Ekspresi çalacağım. Doğaçlama bir şey. Bunun bir hikayesi var. Çocukluğumda başlayan İstanbul Haydarpaşa garından başlayan Doğu Ekspresi ve Erzurum'da son bulan 3 gün boyunca git git, küçüğüz tabii, bize 30 gün gibi geliyordu ama o Doğu Ekspresi'ne bir mutlaka bir
0: Ben de bindim. Ben de çok binmişliğim
1: ya
0: var.
1: bir beste, doğaçlama bir beste
0: Lütfen.
1: yaptım. Bir kompozisyonu tabii ki var. Onu çalalım
0: Buyurun.
1: arkadaşlarla beraber.
0: Buyurun hocam.

0: Vay hocam, yine gerçekten Doğu Ekspresi ile bizi yolculuk yaptırdın.
1: Evet, yola çıktım, duraklara da uğradım.
0: Ya
1: Ya.
0: gerçekten bunu hissediyorsun.
1: Evet.
0: Ben hissettim. Yani
1: Eyvallah.
0: ağzına yüreğine sağlık.
1: Sağ ol
0: İnanılmaz
1: Cem,
0: çalıyorsun
1: arkadaşlar.
0: aletini.
1: Sağ ol.
0: Peki ben de şimdi bir tane bir aygız okuyayım mı?
1: Oh, çok güzel.
0: Buyurun. Hadi bir aygız yapalım. Bir Azerbaycan'a doğru gidelim.

0: Hocam,
1: Çok güzel okuyorsun bu
0: Örtan Hocam,
1: eserleri.
0: eyvallah. Sizlerin sayesinde sevgili orkestra güzel çalıyor.
1: Zaten bıçak gibi arkadaşlar.
0: Hocam, seninle bayağı bir çok konser çaldık değil mi Örtan
1: Çok
0: Hocam?
1: hem de çok.
0: Evet.
1: Çok.
0: Yani
1: Nerelere gitmedik
0: hiç
1: ki?
0: bizi yalnız bırakmadın.
1: Yani
0: Herhalde ülkenin her tarafını dolaştık, il
1: gücüm
0: ilçe.
1: yettikçe, fırsat buldukça tabii geldim ve keyifle geldim. Bütün ülkeyi baştan aşağı
0: Ya.
1: böyle kaç kez döndük,
0: Tabii.
1: dolaştık, geldik. Ve bu üstatları sayarken benim gönlüme dokunmuş bir üstat daha var ki ruhu şad olsun, ruhu incinmesin benden. Egde Cimo bir Kürt meyici aslında kendisi. Yani çok da İstanbul'a, Diyarbakır'a gelmiş gitmiş konserler vermiş bir ustadır. Çok özel bir tarzı var. Şöyle Yavuz, nasıl özel bir tarz biliyor musun?
0: Ahnareyi mi çalacaksın yoksa?
1: Onu çalacağım da ustanın tarzında şöyle bir şey var. Yani

0: Beni Dudu, işte Anadolu Kürt meyi Azeri balabanının karışımı bir tonla bunu
1: Allah
0: çalıyor,
1: Allah.
0: icra ediyor.
1: Onu
0: Gerçekten
1: şimdi çalabilecek misin? Şu an
0: tabii,
1: bir
0: yani
1: örnek verebilir misin?
0: tabii tarzı aynen şöyle ruhuna gönderelim ki incinmesin, o da
1: Allah
0: vazifemdir
1: rahmet
0: yani.
1: eylesin.
0: Ve içinde gırnata, yani klarnet de var. Çok enteresan bir tarzdır.
1: Allah
0: Onu
1: Allah.
0: bir doğa alabilir miyiz arkadaşlar?

0: bitmiyor. Yani bu coğrafyanın nasıl ki çilesi, derdi bitmiyor ki bir gün tabii ki sonlandıracağız biz bu coğrafyanın halkları olarak. Bizim derdimizi biz çözebiliriz tabii ki. Kimsenin bilmem bir müdahalesine hiç ihtiyaç yok. Bu coğrafyanın insanları bunu çözecek. Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Alevisi, Sünnisi ve tüm halklarıyla hangi inançta olursa olsun yani kazdıkça içinden bir derya daha çıkıyor. O kadar işimiz o kadar uzun ve o kadar büyük ki.
1: Evet, çok zengin bir coğrafya ya.
0: Çok hem
1: İlginç
0: de.
1: bu. Şimdi bu çaldığın neydi üstad? Duduktan mı çaldın sen bunu?
0: Bu nüanslar var dedim ya. Mesela bu enstrüman 3 parça. Gövde, kamış ve kıskaç. Bunlar frekansları belirliyor ki bu frekans meselesine de ben biraz kafa yordum. Dünyanın birçok yerinde çaldım. Yani şimdi mi zamanı yeri onu bilmiyorum ve fakat şöyle bir şey var. 1999'da Washington DC Senfoni Orkestrası ile çaldım. Washington Üniversitesi'nde Avrupa'da çaldım. Köln Filarmoni, Berlin Filarmoni, Rotterdam, Amsterdam Filarmoni ve Türkiye'deki senfoni orkestraları ile beraber çaldım. Neden hiçbiri 440 frekans değil de biz 440'da ısrar ediyoruz? Herhangi bir teoriden bahsetmiyorum. Sadece bu frekanslar varsa neden bütün orkestralar, senfoni orkestraları ve filarmoniler, oda orkestraları neden 442, 443 çalıyorlar ki birkaç gün önce Ankara'da Itribah projesini çaldık. Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan bir çellist dostumuz geldi. Lütfen dedi 443 çalabilir miyiz? Hay hay dedim 40 olmasın da. 440 gerçekten çok artık rahatsız ediyor. Ve ben kayıtlarımı gençlere de bunu söylüyorum ve arkadaşlara da tavsiyem bu. Yine söylüyorum zamanı gelince projemizi açıklayacağız. 432 frekans ve 435 frekansla kayıtlar yaptık biz.
1: Ne fark ediyor hocam?
0: Şöyle fark ediyor, duyurmamı ister misin?
1: Tabii, lütfen.
0: 440 frekans do. Bakın şimdi. ...435.
1: Hissettim, iniyor tabii.
0: 432. Ve
1: Yani enstrümanı daha mı iyi çalabiliyor insanlar?
0: frekans ve
1: Bir şey mi
0: ortam.
1: açılıyor?
0: Evet, kesinlikle bir şey açılıyor. Bize göre bir kapı açılıyor. Bize göre bir kapı açılıyor.
1: Özellikle nefes çalanlar için mi?
0: Bütün enstrümanlar için İran'dan bir müzisyen dostum gelmişti. Süleymaniye'de Amerikan Üniversitesi'nde bir workshop yaptık. Dedi ki lütfen dedi 436 yapabilir miyiz bunu? Neden? Kemançam dedi bunu seviyor dedi Ertan Can. 436 frekansı ciddi misin? O çok ciddi dedi ben de onu çalıyorum. 436 yaptık biz. Frekanslar çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ve benim TRT kurumuna bütün senfoni orkestraları zaten öyle de Kültür Bakanlığı korolarına, orkestralarına tavsiyemdir. Burada da hocalar var. Cem bir öğretmen, bir hoca. Efendim burada profesör doktorumuz var.
1: Turan hocam.
0: Yani Turan Hoca davulun arkasında ama yani tavsiyemdir. Müzisyen dostlarıma gerçekten hepsi ayrı ayrı işinde kompedan farklı frekanslarda denesinler müziklerini.
1: İlginç. Hocam şimdi o zaman bize bir Ahnarayı mı çalarsın yoksa benim demansta sevdiğim eseri mi? Yabancıyı mı?
0: Demans, yabancı bir ürkek güvercin hikayesi. Demans, neden demans? Babacığımın hastalığıydı. Alzheimer demansa yakalandı. Evet, ruhları şad olsun. çocuklaşıp gittiler ama sıkıntı yok. Elbet bir gün buluşacağız. Hiçbirimiz kalıcı değiliz. Yani kimse korkmasın, evim barkım arsam yok diye hepimiz toprak sahibi olacağız bir gün. Demans'ta o albümde olan yabancı bir ürkek güvercin hikayesi, onu çalabiliriz.
1: Lütfen.

0: Hocam ya muhteşem ya biraz önce Cem çok güzel bir şey söyledi ya parmak izin var ve yani senin çaldığını herhalde 500 metre öteden duysak bunu Ertan Tekin çalıyor deriz. Çok çok kendine özgü bir tarzım var. Anlaşılabilir. Yani Cem'in o şeyi
1: Sağ
0: şeyi çok
1: olsun.
0: örnek veriş çok güzel oldu.
1: Sağ olsun. Babam öyle yetiştirdi. Babamın bir öğütüdür bana bu. Yani andolsun ki ben de onun için çalıştım, çalışıyorum. Fazla fazla bir şeyler bırakmak lazım ki kimse sonsuz değil ya. Ama
0: Evet.
1: Johann Sebastian Bach mesela, Buhurizade, Mustafa Itri, hepsi toprağa karıştı gitti ama eserleri
0: Duruyor.
1: çalınıyor ki muhteşemler. Hepsinin acı dolu hikayeleri var. Örneğin Johann Sebastian Bach 10 yaşında anasını babasını kaybetmiş bir garip. Şimdi Batı'da, Avrupa'nın göbeğinde 120 kişilik senfoni orkestraları üstadın eserlerini çalıyor ama böyle bir odada ruhunu teslim etmiş gitmiş ama neler yazmış, neler neler yazmış, muhteşem.
0: Evet.
1: Gençlere onları bırakmak için gürümümüz kadar çaba gösteriyoruz.
0: Sevgili izleyiciler, ben çok keyif aldım. İnanılmaz şeyler de öğrendim. Ertan Hoca'yı dinlemek büyük keyifti. Çünkü çaldığı enstrümanı gerçekten inanılmaz çalıyor. Programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Ben ve orkestra arkadaşlarım hepinize selam, sevgiler iletiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla Ertan Hoca'nın, Ertan Tekin'in Bir Zamanlar Amerika'yı çalacak şimdi. Onunla sizlere veda ediyoruz.

0: Serkan Çağrı sahnesi pazar TRT Müzik'te.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteler.

0: yandım.
1: Dedin ki ortalar boş kaldı, sahneyi tozunu attıralım.
0: Evet, beraber.
1: İyi ki geldi.
0: Sana geldim.
2: Yar dinle, dinle, sarılaydım benimle. O kelepçe vursunlar ayağımla.
3: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler, Pazartesi TRT Müzik'te.

Sevgili dostlar, merhabalar efendim. Hepimizden hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar. Yolumuza hoş geldiniz. Gönül yolumuza hoş geldiniz. Aşkın hallerine hoş geldiniz. Aşkı meşketmeye hoş geldiniz efendim. Karacaoğlan'dan söyledik ve aslımızın dahi bestecilerinden Saadettin Kaynak bunu da bestelemiş. Evet. İncecikten bir kar yağmış, tozmuş Elif, Elif diye. Her şey birden gelir, bire gider. Elif'te bütün harfler gizliymiş. Onların açılımı, bütün kainatın yazılımı oluyormuş. Evet efendim. Sonrası ne geliyor? Bir gurbet şarkısı. Bir gurbet şarkısı. Gurbet içimde bir ok. Her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içinde hancı. Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam, karşımda buruk acı demiş Teoman Alpay. Rahmet olsun. Çok güzel bir şarkıyla huzurlarınızdayız efendim. Buyurun.

Evet. Buruk acı, evet, iç burkan bir şiir ve aynı zamanda ona uygun melodik bir yapı. Efendim, geliyoruz bir Nihaven şarkıya. Evet, bizim Türk müziğinin daha çok halkla buluşmaya başladığı zamanların bir bestecisi Osman Nihat Akın. Osman Nihatlar, evet, halkın daha çok şarkılara, yani halk kitlelerinin şarkılara daha yakın olduğu, tabii iletişim araçlarının da oluşması, radyonun ortaya çıkması, radyoyla daha dağılması, plak o kadar çok güncel değil o zamanlar, belli evlerde gramofonlar var ve taş plaklar var, ama netice itibariyle radyoyla beraber halka ulaşmış bir konumuz olan musikimiz var bizim. Ve sizin de çok sevdiğiniz bir şarkı. Ben mi giriyorum, nasıl yapıyoruz? Ses gösteriyorsunuz o zaman bana.

Evet. Bir ihtimal daha var. Türk müziği yayınlarında bayraklaşmış bir şarkıdır. Efendim, bir dönemde de hakikaten şarkılarıyla insanları meşgul etmiş ve mutlu etmiş olan Baki Çallıoğlu, Allah rahmet eylesin, bestesi de, üftesi de kendisine ait bir Nihaven şarkıyla programımızda yer alıyor. Kendisini saygıyla anıyoruz. Buyurun efendim.

bir sahne bitirişi yapalım. Evet. Biraz Baki Bey'in canı sıkılmış, rahmetlinin. Evet, bir akamete uğramış, bir aşk zannıyla bağlandığı bir birliktelikten acı vererek bir kopma yaşamış zannediyorum. Yıllarca boş yere ağlayıp kanmam bu, yıllarca boş yere ağladım, kandım anlamını taşıyan bir sözcük. Evet, ama netice itibariyle de ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Niçin? Bu aşkın sonu diyor, aşkı kabul ediyor yani neticede. Evet, Allah hakiki aşklara getirsin bizi, karşılaştırsın ki böyle yanılsamalarla sonra dizlerimizi dövmeyelim. Evet, Melek Hiç Hanım size neyi hatırlatıyor? Bir Muhayyer Kürdi şarkıyı hatırlatıyor. Ve Melek Hiç ve Muhayyer Kürdi dediğiniz zaman da Amir Ateş'in, o sevgili abimizin dillerden düşmeyen o güzel şarkısını hatırlatıyor. O zaman sevgili dostlarımız için biz bunu derhal seslendirelim.

Çok güzel, tamam. Bir şey demedik. Ama yani bu girdaba düşerek ne enflasyonla başa çıkabiliriz, ne sınırlarımızı koruyabiliriz, ne kendimizi geliştirebiliriz, çöker kalırız. Buradan yola çıkacağız. Yardan ayrılma sebebimizi, gurbette kalma sebebimizi, onulmaz dert yoktur, derdin dermanını bulma çaremizi, yol uzun, gurbet acı, dağları aşabilme meselemizi düşünmemiz ve halletmemiz lazım. Yani Ferhat dağları delmiş değil mi? Şirin'e varmak için. O zaman Şirin'e varmak için dağları delmeyi göze alamayan, çalışmayan, bunun için ayağa kalkmayan kişinin böyle sol diyezli Hicazlarla kendini çürütmesi normaldir. Evet efendim, devam ediyoruz. Bir anonim türkü, harika. Buyurun efendim, buyurun.

Yani böyle de insanın damarlarında kanını hızlandıran eserlerimiz de var. Rumelimiz bu başka türlü keyiftir, başka bir dinamiktir. Evet. Efendim, bir takım tespitlerimiz olmuştu. O tespitlerden yola çıkarak şimdi Niyazi Mısri Hazretleri'nin bu konulara bir bakışını süzeceğimiz, oradan edineceğimiz bir bakış açısıyla bu dertlerimizin aslında bize uç veren birer çıban olarak dermanı çağırıcı olduğunun da farkına varmamız lazım. İşte Hazreti Pir bunu ikazla bize neler demiş. Hep beraber onu biz söyleyelim, siz dinleyin. Cenab-ı Hak'ta idrak edebilme ve onu eyleme dönüştürebilme ve yükselme ve arızalarımızdan kurtulma imkanını bize bahşetsin diyelim. Buyurun efendim.

Genelde benim müziğim için huzurlu ama hüzünlü derler böyle. Yani hüznümüzü huzurla buluşturduğumuz, üzüntüden korkmadığımız, kaçmadığımız ve açıkçası onu da dışlamadığımız bir yerden onu alıp kucaklayıp hayata devam etmeye dair ve hayatın içindeki o duygularla barışmaya dair böyle birkaç şarkım var.

0: bunu bol sosyal medyada paylaştım. Ben bu şarkıları yazıyorum dedim ve bu ufak ufak fark edilmeye başladı. Bir yavaş yavaş insanlar da, beni dinleyen insanlar da arttıkça ve onlarla da iletişime geçtikçe o kitle böyle üstüne koyarak tatlı tatlı büyümeye başladı.
1: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.

0: Merhaba sevgili türkü dostlarımız. Üç Yaren programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi gönül dolusu sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz efendim. Yine her hafta olduğu gibi bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle size yarenlik etmeye geldik.
1: Değerli izleyenlerimiz, Üç Yaren programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle buluşmak, sizlerle türküleri paylaşmak çok güzel. Bugün de yine repertuarımızda sizler için hazırladığımız çok güzel türkülerimiz var. Bir saat boyunca bizden ayrılmayın, bu güzel türküleri birlikte paylaşalım.
2: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz Üç Yaren birbirinden güzel türküleri sizler için seslendirmek üzere stüdyomuzda yerlerimizi aldık. Bir saat boyunca siz de evlerinizde, rahat koltuklarınızda, çaylarınızla, kahvelerinizle bizi bekliyorsanız başlasın o zaman müzik ziyafeti diyoruz. Ve ben mikrofonu bırakmıyorum.
0: Evet.
2: İlk türküyle şöyle bir Kırşehir'e doğru gidelim istiyorum. Kırşehir denince ilk akla gelen isimlerden.
1: Neşet Ertaş.
2: Neşet Ertaş. Rahmet olsun diyelim.
1: Rahmetli yad edelim.
2: Ve gönül dağı yağmur boran olunca benim dilime nasıl dolanacak hep birlikte dinleyelim.
0: Harika bir türkü. Çok sevilen, evet, çok evet, bilinen bir türkülerden bir tanesi. Aynen. Senden de dinleyeceğiz.
1: Selcan, evet. Kökçen, Şahin.
2: Haydi bakalım.

0: Beğendiniz mi?
1: Teşekkürler. Teşekkürler.
2: Dayanamadık biz de eşlik edelim
0: dedik. Çok teşekkür
2: dedik.
0: Ederim.
1: Peki şimdi sıra.
2: Evet, sıra bende
1: Tuba
2: herhalde.
1: Geldi sanıyorum.
2: Ben de güzel bir türkü daha çalıp söyleyeyim.
1: Evet.
2: Keyifle dinleyin. Çalar söyler başlayalım. Üğrünü üğrünü gelir dereden, yani bildiğimiz adıyla Bedir.
1: Bedir türküsü. Evet. Tuba Ger. Evet. Sesine, nefesine sağlık şimdiden.

0: Tuğba gel.
1: Ay,
0: Nefesine,
1: ellerine sağlık.
0: yüreğine
1: Türkiye'de de
0: sağlık.
1: ağzına
0: Çok
1: sağlık.
0: keyifle okudum.
1: Gönlüne
0: Valla.
1: sağlık. Saz sanatçılarımıza da çok çok teşekkür ediyorum, bana eşlik eden birbirinden değerli arkadaşlarıma. Teşekkür.
0: Yine güzel bir türkümüz var.
1: Kim
0: Yine Sivas
1: söyleyecek?
0: yöresinden.
1: Acaba?
0: Ben okuyacağım.
1: Hadi bir yapıştırın çekeyim.
0: Değerli izleyenlerimizle
1: Ali
0: paylaşalım.
1: Çakar'dan dinleyeceğiz.

0: Muhlis Akarsu'dan güzel bir eser. Ona da buradan rahmet dileyelim.
1: Rahmet
0: Ey
1: olsun.
0: sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin diyeceğiz.

0: Ah,
1: Bugün Türküler
0: ağzınıza sağlık
1: öldürecek
0: hocam.
1: bizi.
0: Evet,
1: Hepsinden
0: bugünkü
1: birden
0: çok
1: güzel
0: güzel.
1: gerçekten. Bu da çok sevdiğim
0: Çok güzel
1: türkülerden biri.
0: türkülerden biri. Bu türküde de böyle bir şikayet var.
1: Ne sevdiğin belli,
0: Sevgiliden şikayet
1: duygularını
0: var.
1: belli etmeyen
0: Evet.
1: insanlara gönderilen bir türkü
0: Sevgiliden şikayet var. Ama
1: bence.
0: şikayetini gene ona yapıyor. Yani bu
1: Ona
0: kadar
1: yapıyor ama ne sevdiğin belli, ne sevmediğin
0: sevmediğin
1: diyor.
0: belli diyor.
1: Anlayamıyor onu,
0: Hani
1: çözemiyor.
0: çok ince, o çok çok
1: Türküyle
0: ince bir yer.
2: ifade etmeye
1: Evet.
2: çalışmış duygularını. Evet. İyi ki böyle türkülerimiz
1: İyi
2: var.
1: ki, iyi
2: Evet.
1: ki. Evet, şimdi geldik
2: Değerli
1: değil mi?
2: izleyenlerimize gelsin.
1: Tadımlık
0: Tadımlık
1: köşemize mi
0: köşemize.
1: geldik?
2: Sanıyorum öyle.
1: Öyle, evet. Sevgili dostlar, şimdi tadımlık köşemizdeyiz ve yine çok güzel bir eser seslendireceğiz sizler için. Ne diyeceğiz
2: Kadehinde
1: arkadaşlar?
2: zehir olsa ben
1: Ben
2: içerim
1: içerim,
2: bana
1: bana gel.
2: getir.
1: Dudakların
2: Dudakların mühür
1: mühür olsa
2: olsa
1: ben
2: ben
1: açarım,
2: açarım bana
1: bana
2: getir.
1: gel diyoruz.
2: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler,
1: Evet,
0: teşekkürler
1: ağzınıza
0: arkadaşlar.
1: sağlık. Fena da
0: Gönlünüze,
1: okumadık
0: yüreğinize,
1: gibi.
0: nefesinize sağlık. Ve
1: Diyoruz ve kime dönüyoruz?
0: Selcan
1: Selcan'a dön,
0: Kürten
1: bene.
0: Şahin. Evet. Sene.
1: Çünkü yöre artık iç Ege gibi Ege olunca
0: Evet.
1: şivelerimiz de değişiveriyor.
0: Ne oldu
1: Konuşmalarımız değil.
0: bilmiyorum.
2: Sen dönüyorsun.
1: Kütahya'ya geldik.
2: Ha,
1: Hisarlı Ahmet'ten alınan Yücel hocamızın derlediği, benim çok sevdiğim türkülerden bir tanesi. İki bülbül derelerde ün eder.
0: evet, çok keyifli bir türkü ve
1: Dinliyoruz
0: dinliyoruz
1: sevgili Selcan
0: Selcan
1: Kökçen
0: Kökçen
1: Şahin.
0: Şahin.

0: Selcan
1: Kökten
0: Şahin.
1: Teşekkür ederiz sevgili Selcan. Sizin
2: ben teşekkür ederim. Sağlık.
0: Ve yüreğine sağlık. Çok sağlık. Güzel.
1: İcrası
0: çok
1: da kolay güzel. Olmayan bir evet. türküydü bu aslında.
0: Sarlahmet'in çok evet, özel evet.
2: Benim de çok sevdiğim türkülerden biri. İnşallah hakkını vererek.
0: Evet. Serbest girişli ve sonra
2: teslim edebilmişimdir.
0: Ritimli kısma giriyor. Hı. Sen de çok güzel yorumladın.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Hepesini yüreğine gönlüne sağlık. Evet Tuğba
1: şimdi
0: gel.
1: Şimdi geldi sıra yarenimize.
0: Evet.
1: Toparlanın.
0: Ne diyeceğiz?
1: Denizli'ye gidelim.
0: Öyle
1: gidelim.
0: Mi?
1: Gidelim mi?
0: Pekala.
1: Denizli'nin adım adım yolları diyelim.
2: Oo, çok güzel.
0: Dinliyoruz. Tuğba Ger.

0: Tuğba Ger.
1: Evet, güzel memleketime gittik geldik.
2: Sen memleketine de gidince şekerleniyor,
1: evet,
2: banlanıyor.
1: Çok bambaşka oluyor değil mi, sen bilirsin.
0: Evet. Yaren'le evet. De güzel oldu.
2: Çok güzel.
1: Çok teşekkürler.
0: Tuğbacığım, nefesine gönle sağlık.
1: Ege türküleri zaten
2: bambaşka.
1: Evet. Başlı başına Yaren'e yakışan türküler.
0: Bu da Denizli'nin beylik türkülerinden bir
1: tabii
0: tanesi.
1: Tabii ki. Sevgili hemşehrilerime evet. De buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderdim.
0: Evet. Ne güzel oldu. Evet. Şimdi... Bugün ben de bir Neşet Ertaş türküsü okuyayım. Aynı zamanda Üç Yaren yapım ekibimizin de isteği olan bir türkü. Neşet Ertaş Üstad'ın güzel bir türküsü. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben seninim diyeceğiz. Bunu da orkestradaki arkadaşlarımla çalıp söylemeye çalışacağım.
1: Keyifle dinleyeceğiz.

0: Ah işte bir
1: Ellerinize
0: güzel
1: sağlık.
0: Şeker Taş türküsü daha dinledik.
1: Evet.
0: Güzel sazından, sesinden.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun arkadaşlar.
0: Gönlüne sağlık.
2: Orkestramıza çok teşekkür ediyorum.
0: Sevgili Selcan'a dönüyoruz şimdi.
1: Şimdi Ordu'ya doğru gidelim. Ordu Ünye. Ünye'den çıktım başım selamet. Ceviz deresinde koptu kıyamet.

0: Ne kadar güzel.
1: Harika.
0: Gönlüne sağlık.
1: Evet.
0: Diyoruz.
1: Tuğla
0: Ve
1: Ger.
0: ben size bir
1: Evet.
0: deyiş seslendirmek istiyorum. Yöremiz Tunceli, ayrılık hasreti kâr etti cana. Diyelim.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık.
0: Tuğba. Sağ ol, çok güzel bir değişti bu da.
2: Harika. Çok güzel.
1: Senin sesinde çok de güzel. Çok güzel can
0: çok
1: buldu.
0: Çok teşekkür ederim canım benim.
2: Ağzına hani böyle insanı bir yerlere alıp götürüyor.
0: Değil mi? Değil mi? Evet. Böyle bir türkü gerçekten.
2: Bu türkü de öyle türkülerden, değişlerden bir tanesi. Sen evet. De çok güzel yorumladın.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ve şimdi hareketli bir türkümüz var. Değerli izleyenlerimiz, bununla birlikte paylaşalım.
1: Keyifle.
2: Ey gül dalı gül dalı, oldum sana sevdalı. Gördüğüm günden beri sinem aşkınla dağlı diyeceğiz.

0: Sesine, gönlüne
1: Teşekkürler.
0: sağlık
1: Ağzınıza
0: sevgili
1: sağlık.
0: Alişankar.
1: Gönlünüze, gönlünüze
0: Harikaydı.
1: sağlık sizin de. O güzel
0: Evet.
1: seslerinize.
0: Çok
1: Sağ olun, var olun.
0: teşekkürler. Evet. Ve
1: Bu
0: geldik
1: programdan
0: mi
1: da bu
0: programımızın
1: türküyle,
0: sonuna yine.
1: evet, bu
0: Ne çabuk
1: türküyle
0: bitiyor değil mi bu güzel
1: bugün de
0: şeyler?
1: Üçhane'nin sonuna
0: Değil mi?
1: geldik.
0: Sevgili dostlarımız, bugünlük bizden bu kadar. Sizlere gerçekten doyum olmuyor ama inşallah haftaya yine aynı gün ve saatte birlikte olmayı diliyoruz. Sağlıcakla ve yarence kalın.
1: Efendim, haftaya yine güzel türkülerimizle sizlerle o gönül birlikteliğini yapmak istiyoruz. Haftaya görüşünceye dek her şey gönlümüzce olsun. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.
2: Bu haftalık bizden bu kadar dedik. Ben de her hafta söylediğimi, söylemeye çalıştığımı tekrar etmek istiyorum. Bir hafta sonra görüşünceye dek bedenlerinizden sağlık, gönüllerinizden huzur, gözünüzden, kulağınızdan TRT hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek

0: karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı, Resul Dindar.
1: Eyyul günacıları meyve vermeyisiniz. Geçti mi buradan yarım bana demeyisiniz.
2: Şimdi ben oraların Tarkan'ıyım.
0: Evet.
2: Ben bur...
0: Aynen. Aynen doğru söylüyor.
2: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim de Karadeniz'de Tarkan gibi değil galiba. Resul gelmiş.
1: Üçek sunmuşaklar diye yayda hornusuz olmaz. Üçek sunmuşaklar diye ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

0: Efendim, TRT Müzik ekranlarına, ekranlarınızın başına hoş geldiniz efendim. Sizlere bu gece gönül penceremizden en güzel nameleri sunacağız. Sizleri çok özledik bir hafta boyunca. Değil mi Alp'ciğim?
1: Evet, yine çok heyecanlıyız. Sizleri çok özledik. Süper şarkılarla yine huzurlarınızdayız bu akşam. Gönül penceremizdeki en güzel eserleri sizler için açtık efendim. İyi seyirler, iyi dinletiler ve bu programı bizim için kim hazırladı? Güzel kardeşimiz Umut Hoşgör. Sen de hoş geldin kardeşim.
0: Ve tabii ki vokal arkadaşlarımız da, orkestramızla
1: birlikte. Furkan, Esra ve Ata.
0: Hepsi bizle beraberler. Efendim harika bir program sizleri bekliyor. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın ve sizi Alp Aslan'la baş başa bırakıyorum. Ne okuyorsun bize Alp'ciğim?
1: Bir Amine Anıl bestesi geliyor. Hüzzam makamında.
0: Allah Allah.
1: Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyoruz.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Teşekkür ederim.

0: Allah'ım nasıl güzel şarkı. Nasıl güzel icra maşallah
1: size. Teşekkür ediyorum. Amir Ateş hocamıza buradan
0: sevgiler,
1: sevgiler, saygılar, muhabbetler hocam ellerinizden öpüyoruz.
0: Evet, yine bir dinleyici isteği. Bizim çok kıymetli abimiz Hüsnü Üstün'e ait bestesi. Ona da acil şifalar diliyorum Hüsnü abicim size. Sevgiler, saygılar sunuyorum buradan. Sizin çok sevilen bir eseriniz. Dinleyicilerimiz de çok seviyor. Ne diyoruz?
1: Kaşın gözün şöyle dursun.
0: Nazın beni öldürecek. Akşam vakti gel gizlice. Kim görecek?
1: Kim bilecek?
0: Haydi beraber.

0: Harikasın Mehsemcim.
1: Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık fıkır. Arkadaşlarım. Nasıl güzel. Güzel oldu. Vallahi şıkır şıkır fıkır fıkır bir
0: demek
1: program
0: kim
1: bugün.
0: Kim görecek, kim bilecek öyle mi?
1: Evet.
0: Gören görür.
1: Gören görür. Bilen bence bilir. De gören görür. Tabii ki. Şarkı öyle. Şarkı öyle Alp'cim.
0: Evet. Sırada ne var?
1: Ay efendim bizim çok sevilen bir şarkımız. Tabii ki programımızın ismi değil aslında ama esinlendiğimiz diyelim. Değil mi öyle?
0: Çok sevdiğimiz bir eser.
1: Sizler bizden yine dinlemeyi çok seviyorsunuz bu şarkıyı. Bu şarkıyı bugün burada bizim yanımızda olan çok kıymetli radyo sanatçısı arkadaşımız burada. TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli solistlerinden.
0: Celal Altınbaş'a.
1: Benim canım arkadaşım burada yanımızda. Ona hediye edelim. Buradan el sallıyor bize. Çok kıymetli. Tabii ki bütün sanatçı kardeşlerimize gelsin.
0: Bir Muzaffer İlker bestesi. Güfte şemsi belli. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin.
1: Buyurun.

0: Ellerinize sağlık. Alpçım bu şarkı en çok bize yakışıyor. Bizim
1: evet, sen de
0: programımıza
1: maşallah
0: yakışıyor.
1: Hiç durmadın ha. Fıkır
0: Ay ben
1: fıkır,
0: bugün
1: kıpır,
0: fıkır
1: kıpır
0: fıkırım vallahi hiç
1: Beni de
0: içim böyle...
1: şaşırtacaksın.
0: Ayol hayır şaşırtırmayayım seni aşk olsun.
1: Hay Allah'ım.
0: böyle ekran başı da fıkır fıkır bence. Harika bir
1: Latife
0: program
1: yapıyorum.
0: devam ediyor
1: Latife yapıyorum.
0: efendim. Gönül penceresinden ayrılmayın diyoruz. Çok
1: Ve
0: çok
1: Umut
0: kıymetli,
1: Hoşgörü,
0: evet çok kıymetli bir bölüme
1: güçlü
0: geldik.
1: alkışlarınızla
0: Evet
1: aramıza
0: efendim biz
1: davet
0: alkışları duyuyoruz
1: ediyoruz.
0: Umutçum.
1: Canım kardeşim hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Bugün yine bana ait bir eser çalacağız. Biliyorsunuz Ramazan'a veda ediyoruz artık.
0: Senin
2: Parçamızın...
0: eserlerini övmeden bırakmayacağım. Alp bir
2: Öyle mi?
0: şeyler söyler misin sen de? Ben
1: Şimdi
0: bayılıyorum.
1: Annem müthişti.
2: Evet.
1: Geçen hafta
2: Özlem.
1: Özlem'di. O
2: Evet.
1: ondan da müthişti. Bugün de veda.
2: Veda ediyoruz.
1: Bakalım bu nasıl? Dinleyeceğiz.
2: İnşallah
1: Dinleyeceğiz.
2: hoşunuza
1: O da
2: gider.
1: güzeldir.
2: İnşallah.
1: Maşallah harikasın kardeşim.
2: Teşekkürler.
1: Zevkle dinliyoruz.